getirdi başıma. Sevda nedir bilmezdim, o getirdi başıma.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktım.

bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: nefes, soğuk gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

Radyo Radar 91.8.

istiyorum. Tenin benim gibi kokunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere vuruluyorum. Birdenbire hayatının tümü oldun. Gecelerine gün gibi doğdun. Gidersen bir

misin? Katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: lazım değil baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Gönlün mabedimdir ömrüm, al senindir gördüm, gözümü

0: Şimdi reklamlar. Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla ekonomi sohbetleri başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınından ekonomi sohbetleri programından hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Mutlu, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle ve sıcakların da arttığı bir dönemde yayınımıza başlıyoruz. Her zamanki gibi konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu ve ekonomist. Bugün birazcık ekonomi üzerinde duracağız. Ama memlekette ne oluyor? Bir taraftan yanı başımızda Orta Doğu'da neler oluyor? Bizi nasıl etkiliyor? Tüm bunları konuşacağımız programımıza başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz Sayın Ömer Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Bu hafta sonu yine buralarda mıydınız, yakınlarda mıydınız?
2: Evet, buradaydım. Şehir merkezindeydim ve Atatürk evine, müze olarak olan evi gezdim. Harikulade bir yer. Ben özellikle Kayseri'de yaşayanlara veya Kayseri'ye gelenlere seyahat amacıyla bu evi gezmelerini hasreten öneriyorum. Çok şey ifade ediyor insana, çok şey anlatıyor. Oradaki görseller özellikle bizi alıyor da geçmişe götürüyor. Ben böyle bir fırsat varken bunu görmezden gelmenin veya görmemenin çok yanlış olacağı kanaatini taşıyorum.
1: Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Ben ne zaman gittim en son diye. Herhalde bir 15 yıl olmuştur Ömer Bey ya.
2: Hayır, bir çok şey farklılaştı.
1: Yani burnumuzun dibinde, şehrin tam göbeğinde.
2: Nuri Caddesi'nde. Evet
1: evet. Cumhuriyet Mahallesi'nde hemen o surların, Hunat'ın karşısındaki surların hemen arkasında, yani belki önünden araçla ya da yaya
2: defalarca
1: olarak defalarca geçtik. Ama gittim, evet gittim, ama şimdi siz söyleyince kendimi bir çek ettim. Rahat bir 15 sene olmuş. O zaman ilk fırsatta
2: mutlaka
1: ben de tekrar ziyaret edeceğim.
2: Bağışlayın Ali Bey, siviller değil de daha çok onu da belirteyim. Genelde öğrenciler. Yani mecburen oraya gelenler sanki geziyor gibi bir imaj yıllardır bende var. Bu çok üzücü bir şey.
1: Özellikle
2: aslında tabii lazım, yani özellikle sivillerin gidip görmesi lazım. Çünkü geçmişimizle alakalı bizi çok farklı noktalara çekiyor. Çok farklı belki de duygular yaşatıyor, yaratıyor. Ben bu açıdan da ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum.
1: O zaman konu açılmışken, o zaman böyle spontane gelişti Ömer Bey, ama tabii sadece Atatürk evi değil. Bunun yanında bir etnografya müzemiz
2: kesinlikle
1: var. Bunun yanında Hunat'ta, ya sadece müze olarak değil, kale, kalenin içi, komple. Hunat, o hemen yanındaki medrese, Sahabiye Medresesi meydandaki. Bu ve bunun gibi bizim çok fazla kültürel anlamda işte Gevher Nesibe Şifahanesi.
2: Bir canım, hepsi yan yana Halil Bey bunlar. Aynı hinterland üzerinde.
1: Saydıklarımızın hepsi de Ömer Bey şehrin göbeğinde. Hepsi birbirine yürüme mesafesinde, ama ben şöyle bir çarşıya çıksak, bir röportaj yapsak Kayseri'de, işte etnografya müzesini ne zaman, en son ne zaman ziyaret ettiniz? Ya da Atatürk evini, ya da Gevher Nesibe, ya da medreseleri ne zaman ziyaret ettiniz diye sorsak, herhalde benim verdiğim cevaba yakın cevaplar verilecektir. Biz Kayseri, işte geçmişte Selçukluların, Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun ya da devletinin başkentliğini yapmış bir şehiriz. Osmanlılardan kalma eser belki 2-3 tane, çok,
2: çok
1: az. Ki bunun en çok bilineni meydandaki Kurşunlu Camii. Mimar Sinan'ın yaptırdığı Osmanlı eserlerinden biri. Ama %90'dan fazlası Selçuklu zamanına kalma. Hem meydan merkez, hem de işte medreseler, kümbetler ve diğerleri, hanlar çok fazla var. Hem yerel anlamda biz çok gidemiyoruz. İki, yabancı turist zaten çekemiyoruz. Uzun zamandır Kayseri merkezde yabancı turist, yurt dışına gelenler yok. Onlar ya Ürgüp, Göreme, Avanos ya da kış sezonunda da Erciyes'e gidip geliyorlar. Bizim eksikliğimiz. İki, bunların ziyaret edilmesinin önüne açacak belediye ya da il kültür turizminde, ben bunu eksiklik olarak söylüyorum net bir şekilde, çünkü çok uzun zamandır böyle bir paylaşım, reklam, tanıtım, hadi bakın Kayseri'de buralarda var, buraları niye gezmiyorsunuz, hadi çıkın gelin diyen bir tanıtımda görmedim. Ya da gördüysem de hatırlamıyorum. Çok uzun zaman oldu. Bu konuda birazcık kısaca biz bahsedelim, sonra konumuza dönelim dilerseniz. Ali Bey, bunlar da çok önemli şeyler.
2: Kayseri Anadolu'nun tarih ve kültür hafızası.
1: Evet.
2: O saydığınız her bir birimi ben tek tek gezdim ve değerli izleyicilerle Facebook sayfamda paylaştım. Buna mukabil geçen hafta Kayseri Lisesi'nin karşısındaki o Ermeni Kilisesi'ni şu anda kütüphane olarak kullanılan, evet, daha önce depo olarak kullanılmış, farklı spor kompleksi olarak kullanılmış, farklı işlevleri olan binayı tarih olarak tanıttım, dolaştım, arkasındaki camiyi. Dolayısıyla Hunat Hatun olsun, Hacı Kılıç Camii olsun, gerçekten bu değerlerin farkında değiliz. Selçuklu'nun aslında bizim coğrafyamıza kattığı çok şey var. Osmanlı'nın belki iki eser var ama Selçuklu'nun sayamayacağımız kadar çok eseri var. Biz maalesef galiba bu coğrafyada yaşadığımız için ve tarih konusuna da çok sıcak bakmadığımız için bu tip şeyleri ihmal ediyoruz. İhmal derken en büyük hatayı yapıyoruz. Farkında bile değiliz. Demin siz bahsettiniz. Önünden geçiyoruz. Çevresini dolaşıyoruz ama içeride ne olduğunu bilmiyoruz. O kadar büyük eksiklik ki bunun tarifi mümkün değil. Ben bu tip yerleri gezerken bir de alışkanlığım var Halil Bey. Birçok insana aykırı gelir ama ben kilise olsun, tarihi yapı olsun, cami olsun, medrese olsun, yani ne ihtiva ederse etsin, duvarlarına iki elimi sürerim, bağışlayın, sarılırım ve öperim. Derim ki buralara kimlerin elleri değmiştir, evet, hangi milletlerin, hangi dine mensup insanların, asırlar önce, yani onlarla sanki aynı bileşkede birleştiğimi hissederim. Bu da beni müthiş boyutta huzurlu eder. Yani müthiş bir mutluluk verir. Bilmiyorum, bunun hazını yaşıyorum. Yani biz bunu yaşarken birçok insanın görmezden gelmesi üzüyor. Ha, bu konuda demin çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle bu konuyla alakalı üzerine görev düşen yerel belediyelerimiz dahil İl Kültür Müdürlüğümüz kesinlikle bunlarla ilgili çok geniş anlamlı görseller hazırlamalılar. Tanıtım yapmalılar. Sosyal medyada belki çok sınırlı insan yapıyor ama ben bu tip kurum ve kuruluşların bu işe biraz daha ciddi bakmalarının hem ülkemiz hem de insanımız için çok yararlı olduğuna inanıyorum. Siz demin turistle ilgili bir bilgi aktardınız. Halil Bey, biz küçükken, yani diyelim 10-12 yaşlarındayken veya daha küçükken Kayseri'ye çok ciddi boyutta turist gelirdi. Caddelerde turistlerden böyle çok rahat gözlemlerdik ama günümüzde havalarından anlıyorlar. Ya Ülgüp Göreme, Kapadokya'ya götürüyorlar veya Erciyes'e götürüyorlar. Dolayısıyla şehir içiyle turistlerin bir kere iletişimi koparıldı. Bu konuda da ne yapılabilirse ben resmi kurum ve kuruluşların üzerlerine düşmelerini yapmalarını özellikle hasreten istirham ediyorum. Yani turistin şehir merkezine girebilmesi için. Artık turist yok şehir merkezinde. Bir daha söylüyorum, havalandan alınıyor, direkt Kapadokya bölgesi veya Erciyes'e götürülüyor. Orada neyse eğleniyor, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor ve turist yeniden havalanına gelerek götürülüyor. Yani şehirle olan iletişimi kesildi. Bunun nedenlerini araştırıp turist yeniden şehir merkezine çekmeliyiz. Bunu kesinlikle da tırnak içinde belirtelim. Çok farklı bir konuya girdik ama çok güzel oldu.
1: Ama Kayseri için bence çok güzel olur. Yani bahsettiğiniz gibi benim o gençliğimin ortaokul, lise yıllarım gibi ben Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum.
2: Ben çarşıdaydım.
1: 90-93 yılları arasında. Hemen yan tarafımızda da Etnografya Müzesi o zaman oradaydı. Biz o öğle aralarında...
2: Döner Kümbet vardı.
1: Tabii Döner Kümbet falan. O öğle arasına çıktığımızda Ömer Bey, biz o turist sayısı o kadar fazlaydı ki derdi ki hadi biraz İngilizcemizi geliştirelim, işte how are you, nasılsın, iyi misin, memleketleri nereden geliyor falan gibi böyle pratik yapabileceğimiz o kadar çok turistle karşılaşıyorduk ki ve bazı turistler tabii ki şimdiki gibi navigasyon sistemi falan da yok, ellerinde harita, işte müze ne tarafta, işte Döner Kümbet nerede, şu nerede, bu nerede diye bize sorarlardı. Biz de anladığımız kadar, dilimizin döndüğü kadar, bildiğimiz kadar anlatmaya çalışırdık. İşte kalenin içinde o kadar fazla turistler vardı, o surlarda.
2: Çarşıda.
1: Çarşıda. Bunlar hem bizim Kayseri kültürümüzü tanıtıyorduk hem de bir ticaret dönüyor.
2: Kesinlikle.
1: Yemeğini yiyordu, hediye
2: eşyası. Her şey. Halı alıyordu, altın alıyordu. Bizden altın alıyorlardı. Hani bir...
1: Hiçbiri neredeyse kalmadı. Olay tamamen ya kış turizmine döndü Erciyes Dağı'nda ya da uçakla geliyor. İşte, nakliye araçlarıyla da, otobüslerle de direkt Ürgüp Göreme Avanos'a gönderiliyor. Şehir merkezinde turist
2: hiç
1: yok.
2: Hiç ilgisi yok. Bir tane yok abi.
1: Buradan biz bunu zaman zaman dönem dönem yayınlarımızda söyledik ama bir kez daha söyleyelim o zaman. Sayın şehrimizin yöneticileri, sayın valimiz, ki en çok uğraşan da valimiz bu konuda.
2: Kesinlikle katılıyorum.
1: Romaz'dan Soğanlı Vadisi'ne.
2: Çok emeği var.
1: Şehrin birçok yerinde emeği var. Sayın belediye başkanlarımız, il kültür turizm müdürümüz, ne olur şu yabancı turistleri şehir merkezine çekecek, caddelerde yürütecek, ticaret yapacak bir sistem ve bir proje üzerinde ne olur durun. Artık biz onları da görmek istiyoruz ki şehrimiz biraz daha gelişsin diyelim.
2: Ve ihmal edilecek bir konu değil. Yani.
1: Kesinlikle.
2: Yani bu iş ihmal edilecek bir konu değil. Altını çizelim.
1: Kesinlikle. Kayseri sadece Erciyes'ten ibaret değil, sadece kayak sezonundan ibaret değil diyelim. Peki, döndük ekonomiye. Dolar, euro stabil devam ediyor. Altın aşağı doğru iniyor. Yayına girmeden önce baktım. Brent petrol $90 olmuş.
2: %2.44 prim yaptı bugün.
1: Gelirken biraz önce ofise gelirken tam bir akaryakıt istasyonu önünden geçiyordum. Sadece bir ne oldu diye bir baktım. 75 TL mazot, 67 TL benzin, 31 TL de LPG. LPG uzun zamandır yerinde sayıyor ama mazot ve benzinde artışlar devam ediyor. $90 çıktı. Daha da çıkar mı? Altın nereye doğru gider? Brent petrol ne olur? Ve ekonomik anlamda bizi, ticaret ve ekonomi anlamında bizi nasıl etkiler diyerek hem bir savaşın gidişatını, çünkü bizim Kayseri tabiriyle dölek durmuyor. İsrail ve ABD dölek durmuyor. Karşılıklı savaş sil baştan, o barış anlaşmaları falan da hepsi tabiri caizse çöpe gitti. Neler oluyor, neler bitiyor? Ekonomi olarak bizi neler bekliyor? Ömer Bey'e sorumuzu yöneltelim.
2: Halil Bey, öncelikle içinde bulunduğumuz hafta Merkez Bankaları Haftası. Yani bu şu demek, ayın 23'ünde Perşembe bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Çok büyük ihtimal %37'de sabit bırakacak. Diğer açıdan da Cuma günü Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz açıklamaları olacak. Bunlar doğal olarak bizi ve dış dünyayı etkileyecek. Türkiye dış dünyayı değil de ECB, yani Avrupa Merkez Bankası faiz kararı elbette dünyayı artı veya eksi boyutta etkileyecektir. Yine geçtiğimiz hafta sonunda Fitch Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Notumuzu durağan olarak, bağışlayın, notumuzu BB ve görünümü de durağan olarak teyit etti. Aynı şeyi tekrarlamış oldu.
1: Sabit bıraktı yani.
2: Sabit. Moody's'in açıklaması şimdi beklenecek. Ne sonuç çıkacak diye. Ben çok normal şeyler yaşamadığımızın altını özellikle çiziyorum. Ben Fitch'in kararlarıyla ilgili de rakamsal boyutta burada bir kısım değerler vereyim. Fitch diyor ki bu yıl diyor Türkiye'nin büyüme oranı tahminen %2.8 olacak diyor. Türkiye'de enflasyon 29.5 olacak. Yani %30 olacak diyor. Aslında biz de sizinle konuşurken hep diyoruz ki 30 ve üzeri enflasyon olacak. Siyasi erk, yani ekonomi yönetimi ısrarla bize göre çok daha açık alttaki rakamları açıklamaya çalışıyor ama yani mızrak çuvala sığmıyor. Bir realite, bir gerçek var. Bunu daha da aşağı çekebilme şansımız bana göre 30'un altında çok da yok gibi görünüyor. Dolayısıyla insanlara hayal satmamak gerekiyor. Şimdi Fitch'in rakamı benim çok ilgimi çekti. Büyüme ile alakalı. Türkiye için 2.8 dedi. Dedim ki ya biz 2.8 büyüyeceksek Avrupa Birliği kaç büyür? Avrupa Birliği'nin büyüme beklentisi %1.1 bakın. Euro bölgesinin %0.9. Yani Avrupa 1.1 büyürken, Euro bölgesi 0.9 büyürken biz 2.8 büyüyeceğiz. Peki mantıken düşünüyorum. Diyorum ki bu büyüme nasıl olacak? Bu büyüme büyük ihtimal yatırım, üretim, istihdam, ihracatla değil de özellikle iç tüketimle oluşturulacak bir büyüme olacak.
1: Yani, ve hizmet sektörü.
2: Ve hizmet sektörü gelişiyor zaten. Patladı o. Ya mantıken düşünürsek böyle bir büyüme mantar bir büyüme. Yani yapay bir büyüme. Dolayısıyla ekonomiye ve insana hiçbir yararı olmayan bir büyüme. Yani biz bu noktayı görmezden geliyoruz veya ihmal ediyoruz. Dünya veya diyelim Avrupa 1.1 büyürken bizim 2.8 büyümemizi büyük bir başarı olarak lanse etmeye çalışıyoruz ama dediğim gibi temeli nedir bu büyümenin? Yani bunu çok iyi irdelemek lazım. Olumlu bir yaşantıyla veya gelişimle büyüme mi, yoksa olumsuz bir yapay yapıyla büyüme mi? Bunu irdelemek gerekiyor ben. Bir diğer açıdan Halil Bey, asıl benim dikkatimi çeken sıkıntılardan birisi de şu. Demin siz bir nebze belirttiniz ki savaş yeniden sanki artacak gibi, yapılan anlaşmaların bir anlamı kalmadı. Şunu saygıdeğer izleyiciler net olarak bilsin. Haftalardır şunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Özellikle ben şunu diyorum.

0: bu sıçramalardan. Asıl oyunun merkezi petrolü 70 dolarlara kadar çekip yeniden 100-117'ye kadar çıkardılar. Çıkartıp oradan bağışlayın borsa tabiriyle çakıp yani oradan satarak tabandan yeniden almak. Yani burada trilyonlarca lira para dönüyor bakın. Yani buradaki oyun biz zannediyoruz ki şablonun önünden yalnızca işte Amerika ile İran, İsrail savaşıyorlar. Lübnan bu işin pergelin içerisinde. Ya bir an önce bitse de şu savaş, bir anlaşma sağlansa da dünya huzura kavuşsa. Canım kardeşim dünya huzura kavuşamaz. Çünkü buradaki para o kadar büyük miktarda ki bakın bir daha diyorum şikeli maçlar gibi. Yani burada savaşın içindeki ülkeler dahi bu işin devam etmesinden yana ölçülü olarak bakın. Ölçülü olarak yani başladığı noktayla geldiğimiz nokta arasında çok ciddi bir fark var. Biz bunu gözlemleyemiyoruz. Biz sırf şablonun önüne bakıyoruz fotoğrafın gerideki farklılığı çıkartamıyoruz. Ben ısrarla söylüyorum bu işin içinde Amerika var. Bu işin içinde İran var. Bu işin içinde Rusya var. Yani ve diğer petrol üreten ülkelerin bir kısmı var. Yani bu adamlar resmen para kazanabilmek amacıyla bu oyunun devamından yana irade ortaya koyuyorlar. Yani yavaşlıyor, sıfıra doğru geliyor, anlaşma oluyor derken petrol fiyatları tabana geliyor, altın oynuyor. Yeniden çok kısa bir süre sonra bir bombalama daha oluyor. Petrol birdenbire fırlamaya başlıyor. Yani şunu anlatıyorum. Yukarıda satıyorlar, tabanda alıyorlar. Borsanın farklı bir oyunu. Trilyonlarca dolar para kazanıyorlar. Yani bu savaş niye bitsin Ali Bey? Bana anlatır mısınız? Neden bitsin? Bu filmde baş aktör olan ülkeler menfaatleniyor. Spekülatörler menfaatleniyor. Yine bu işin üzerine oynayan bir kısım ülkeler menfaatleniyor. Yani bu oyun bitmez. Futbolda şike biter mi? Bitmez. Bu işte devam edecek gibi. Benim endişem. Bu seneyi geçiririz. Seneye devam edecek ama ekonomik, iktisadi boyutta bizi mahvetti. Yani bizi Türkiye'yi tabiri caizse salaş pamuğu gibi attı. Bizim bu taraklarda bezimiz olmadığı için, biz çok iyi niyetli olduğumuz için, bizim de böyle bir gelirimiz olmadığı için, bu oyunun içinde olmadığımız için en çok kaybeden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Avrupa kaybetmiyor mu? Elbette Avrupa'da kaybediyor. Ama burada kazananlar farklı. Yani birkaç ülke ve bir kısım spekülatörler ve hedge fonlar bu işten nemalanırken bu işin sona erme şansı yok. Bakın çok açık ifade ediyorum. Yani savaş neden devam ediyor derseniz, ne zaman bitecek derseniz bu savaş devam edecek, bitmeyeceği kanaatini taşıyorum. Bir aydan fazladır da bunu anlatıyoruz Ali Bey. Bir kez daha net olarak şablonu ortaya koyayım. Bundan dolayı bitmeyecek. Benim bu şahsi kanaatim. Yanılabilirim ama ne olur fotoğrafın arkasına biraz daha dikkatli bakalım.
1: Çünkü işin içinde para var.
0: Bütün yani olay bu Ali Bey.
1: İnsan hayatı ne
0: diyor? Hiç anlamı yok Ali Bey. İnsan hayatının, yani devletlerin.
1: Sözün kime ait olduğunu hatırlamaya çalışıyorum ama işin özünde şunu diyor. Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir.
0: Çok daha değerlidir, bağışlayın.
1: Kim söylediğini hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi burada bahsettiğiniz gibi ülkeler arası o spekülasyonlarla beraber ki bu ülkelerin hepsi de borçlu ülkeler. Amerika'nın gayri safi milli hasılası yani milli geliri 31-32 trilyon dolar.
0: 40 trilyon dolar borcu var.
1: Trilyon dolar. O arada 8-10 trilyon dolarlık borç rakamını nereden alacak? Rusya aynı şekilde, İran aynı şekilde ve diğer ülkelerde benzer şekilde yukarı yönlü hareket edip satıp aşağıdan alıp bunun karşılığında da altın var tabii ki şimdi.
0: Oynatıyorlar. Gümüş ve altın.
1: Birini alıyor, birini satıyor derken sürekli bir ticaret içerisinde şey belki de haftalık bazda %20-%30'lar haftalık ki. Korkunç
0: ya paralar. Ya böyle bir para dünyada yok Ali Bey. Bu iş biter mi? Bu iş durdurulur mu?
1: İşte, nerede böyle bir para var? Herkes alacağını alıp karşısında da borcunu azaltıp kâra geçtiği zaman belki o zaman belki bir ihtimal insafa gelirlerse gelirler. Öbür taraftan bakıyorsun işte artık İsrail başlangıçta İran'la İsrail arasında sıkıntı varmış gibi gözükürken şimdi ABD ile İran arasına döndü. İsrail bir kenarda, ABD dedi ki İsrail'e sen hele bir dur şurada. Sen savaşı başlattın, ben de sen girdin diye girdim. Çünkü bu şartı senatodan, kongreden onay alması gerekmiyordu. Arkasından girdi. Şimdi Lübnan meselesinde sen orada dur dedi. Bu tarafta geldi. Devrim muhafızları çok daha fazla ve çok daha büyük bir harekata hazır olduklarını söyledi. ABD Başkanı Trump'a şu soru sordu. Kara harekatı gündeminizde var mı? O da dedi ki bilmiyorum ama evet var. Ama kendi askerimden ziyade benim yerime yapacaklar var. İnanılmaz bir cümle bu. Kim? İşte bu da vekalet savaşları. İran hem Suriye'den hem Irak'tan hem de ki kaç gündür Irak'taki Süleymani Erbil'deki

0: Amerikan üslerini de vuruyor. Dün Ürdün'de bir Amerikan hava üssünü vurdu. İki tane F-35 savaş uçağının yok edildiğini söyledi ki ABD tarafından da iki askerin, ABD askerinin öldüğünü, bir tanesinin de kayıp olduğu bilgisi geldi. Ortalık tabiri caizse fena karıştı. Çarşı karıştı Ömer Bey. Bu savaş nereye doğru evrilir, ne kadar büyür, içine kimleri alır ki inşallah biz uzakta dururuz. O ayrı mesele. Ama İsrail tekrar yeniden savaşını duruyor. Ve birkaç gündür konuşulan konulardan bir tanesi de İsrail savaşmak için, Türkiye'ye karşı savaşmak için hazırlıklara başladı. Hadi buyurun buradan yakın. Bunu siyasetçiler söylemiyor ama bakan, yani onlar da siyasetçi gerçi ama bakan ve gazeteler bunu fazla miktarda dillendirmeye başladı. Maalesef bir yere doğru gidiyor Orta Doğu. İran diyor ki Orta Doğu'nun hamisi benim. İslamiyet'in merkezinde ben varım ki o Şii Hilali. ABD diyor ki hayır, Orta Doğu'nun hamisi ve yöneticisi benim. İsrail diyor ki arz-ı mevutla bunların hepsi benim diyor. Ama öbür taraftan da Suriye üzerinde ciddi bir etkimizin olduğu Türkiye gerçeği var. Irak'ta, özellikle Irak'ın kuzeyinde ciddi bir hegemonyamız var. Ne olur derseniz birkaç yıl içerisinde tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız içten bile değil. Bize düşen tüm hazırlıkları, en kötü senaryoya göre hazırlıkları tamamlamak. Durum
1: mutlaka,
0: bu.
1: Mutlaka değerli yetkililer bu konuda bilgi sahibidirler.
0: İlla ki.
1: İstihbaratımızda onunla ilgili umarım ben inşallah gerekli şeyler yapılıyordur. Halil Bey, uygulanmakta olan ekonomi politikasına döndüğümde artık biz işin sosyolojik boyutuna doğru taştık. Yani ekonomiden çıktık, işin sosyolojik boyutuna da taştık. Yani bu politikayla baktığımda ben cari açığın 60 milyar dolara taşındığını gördüm. Bütçe açıkları rakamlarına baktığımda Ocak-Mayıs ayında Halil Bey 650 milyar lira geçen yıl açık verdiğimiz biçimde, bu sene baktığımda ben 1 trilyon 57 milyar liralık bir açık ortaya çıktı. Yani dolayısıyla geçen yıla göre %62'lik bir fazla açıktan söz ediyorum. Bu çok ciddi bir rakam. Yani çok basit bir rakam değil. Muhtemelen bu açığın önümüzdeki yıllarda ben devam edeceği yönünde kaygı taşıyorum, kanaat taşıyorum. Umarım yanılan ben olurum. Bütçe böyleyken, cari açık böyleyken dış ticaret rakamlarına baktığımda İlk 5 ayda ithalatta rakamlarımız 111 milyar dolar. Bağışlayın, ihracat rakamımız 111 milyar dolar. İthalat rakamımız 152.7 milyar dolar. Yani 42.7 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verdik. Dolayısıyla ben yine bu açığın da devam edeceği kanaatini taşıyorum. Umarım yanılan ben olurum. İnşallah. Fakat görünen köy, hani kılavuz istemez diye Türkçe'de çok ilginç bir tabir var. Galiba bizim görünen köyümüz de çok kılavuz istemeyecek gibi bir yapıyı ortaya koyuyor. Bir de uygulanan bu döviz politikasının ben artık işlevini kaybettiğini, neredeyse 3 yıldan beri aynı noktada olduğunu, dolayısıyla ekonomiye ve ihracata çok ciddi zararlar verdiğinin farkındayım. Peki buradan dönüş kolay mı derseniz, hayır, çok kolay değil ve eğer ani bir sıçrama olursa gerek ekonomi gerek halk üzerine bir yıkım belki yaşayacağımız endişesinde taşıyorum ben. Peki bu durum devam ederse ne olacak? Bu durum devam ederse bir kere ithal olan mallarda müthiş bir ucuzluk başlayacak. Bizim üretme gücümüz azalacak. Biz dıştan gelen malla, yani Türkiye'ye getirilen malla bir kere üretim noktasında mücadele edemeyecek noktaya geleceğiz. Diğer açıdan bir kısım fabrikalar ve işletmeler kapanacak, kapatılacak. Bunun sonucunda insanlar işsiz kalacak. Bir taraftan işsizlik problemi artarken diğer taraftan da garip bir biçimde enflasyon problemi artacak. Temel neden şu: siz üretim yapamazsanız, mal üretimi daralırsa mecburen enflasyon rakamları yukarıya doğru tırmanır. Yani bunun da bilincinde olan, dolayısıyla bizim üretimi azaltmamız, işçi çıkartmamız sonuç olarak ülke ekonomisinin uçuruma doğru gitmesine ve enflasyon rakamlarının da yukarıya doğru trend izlemesine neden olacak. Bir daha söylüyorum, biz sonsuza kadar bugün uyguladığımız döviz politikasını uygulayabilme şansına sahip değiliz. Bu patlamadan önce ölçülü bir biçimde bunu rahat havasını gazını alarak rahat bırakmak için mücadele edelim, çaba üretelim, bununla ilgili yeni politikalar üretelim. Aksi halde aynı noktada sabit tutacağız diye ısrar edersek çok ciddi boyutta da faiz ödemeye devam edeceğiz. Yani biz dövizi sabit tutacağız derken bir taraftan ithalatı patlatıyoruz, yani ihraç yapamıyoruz, ithal ürünler ucuzluyor. Diğer taraftan da bunu devam ettirebilme şansımız olmadığına göre, yani sonuçta neye mal olacağını bugünden çok iyi hesap etmek zorundayız. Biz bunun hesabını yapamıyorsak büyük bir hezanla karşı karşıya kalırız diye endişe taşıyorum.
0: Bahsettiğiniz gibi Ömer Bey, bir taraftan eğer bir yerde bir son tıkanma noktasında
1: tıkanacak,
0: bir patlatırsa şu an işte 45-46 TL'den bir anda 70-80 TL gelmesi
1: çok rahat çıkar, çıkmaması için yani neden yok.
0: 94 krizi, 5 Nisan kararlarının olduğu 2001 Kara Çarşamba günlerini bize tekrar yaşatacak kadar vahim sonuçlar olabilir.
1: Çok tehlikeli.
0: O yüzden hani çalkalanmış kolayı birden açarsanız
1: yavaş yavaş,
0: tabiri caizse fışkırır, ama hafif gazını açarsanız, gazını ala ala yaparsanız herhangi bir sorun olmadan onu içebilirsiniz. Ekonomide de benzer bir şey ve etrafınızda siz de çok duyuyorsunuzdur. Özellikle Avrupa ülkelerine çok fazla bizim yani tatil için giden insan sayısı çok fazla arttı. Daha yeni bir arkadaşım İstanbul'da yaşıyor, kendisi Kayseri'li ama İstanbul'da yaşıyor. Daha yeni Yunanistan, Selanik, işte Dede Ağaç, hem de araçla gidip gelmiş. Dedim nasıl? Ben önce şunu sordum. Otel fiyatları nasıl? Yemek fiyatları nasıl? Dedi ki Halil, yemek fiyatları Türkiye'nin yarısı. Kesinlikle. Porsiyon iki katı. Bir porsiyon getiriyorlar, çok iki ilginç. Kişi, üç kişi doyarsın diyorlar diyor. Oradakiler de artık Türkçe öğrenmeye iyice başlamışlar, Yunan halkı da. Çünkü çok fazla buradan turist gidiyor. Yine bir başka bir arkadaşım Hırvatistan, Karadağ, o bölgelere gitti. Benzer şeyler söylüyor. Ve sonrasında mesela benim yeğenim Avusturya'da yaşıyor. Geçen konuşuyoruz. Diyor ki dayı, Türkiye çok pahalı. Artık tatil için, Avrupa'dakiler için. Yani bir İtalya, İspanya, Mısır ya da Uzak Doğu Türkiye'den çok daha ucuza geliyor. Oradaki yaşayanlar genelde tatil tercihlerini buralardan yana yapıyorlar. Ya diyor, niye diyorum? Yani bunların öncesi babalarının birçoğu ya da dedeleri zamanında gidenlerin birçoğu hayatta değil. Onlar Türkiye ile bir o kan bağı, akrabalık bağı varken onlardan doğan çocukların herhangi bir bağı yok. Dolayısıyla onları Türkiye'ye bağlayacak pek bir şey de kalmamış. Olaya para ve gezme olarak bakıyorlar diyor. Ve dolayısıyla tatille alakalı yerlerde değişti. Tercihler değişti. O yüzden bu bir taraftan işte konunun başında turizm dedik ya. Türkiye'ye niye gelsin? Ucuzluğu için, alışveriş için gelsin. Ama artık çok pahalı bir ülke haline geldik. Maalesef oradan da kaybediyoruz. İthalattan kaybediyoruz. İhracatçı satıyorum, para kazanamıyorum diyor. TL maliyetim artıyor ama dolar bazında satışım artmıyor diyor. Öbür taraftan bahsettiğiniz gibi ithal mallar ucuzladı. Ucuzladığı için de rağbet devam ediyor. Ama Türkiye'nin genel ekonomik çevresine baktığımız zaman sadece dövizden bile çok ciddi zarar görüyoruz. O zaman programımızın sonuna geldik. Kapanış cümlenizi de sizden alalım. Şöyle ya da son cümlenizi.
1: Ali Bey, hala bu kadar handikapa, bu kadar sıkıntıya rağmen ahlaksızca ticaret yapmaya devam ediyoruz. Edepsizce, hayasızca. Somut örneği son birkaç gündür televizyonlarda gördüğümüz Bodrum'da bir top dondurmanın 400 lira oluşu. Hala aklımız başımıza gelmedi bakın. Hala ne olup bittiğinin farkında değiliz. Hala şu noktada dahi insanları nasıl kandırırız bunun mücadelesini yapıyoruz. Türkiye'nin en tanınmış turizm bölgelerinden birisinde her yıl tatil yapan bir arkadaşım var. Varlıklı bir insan, Kayserili. Diyor ki gitmeden 6 ay önce diyor, ben diyor rezervasyon yaptırırdım. Avrupa'dan kız kardeşim geldi diyor benim kaldığım otele. O yine 6 ay önce yaptırmış rezervasyon. Tatil yöresinden, yerin ismini vermeyeceğim. Hem reklam olmasın hem de tanınmasın kötü diye. Telefon açtım diyor 5 yıldızlı otele ki ben, kız kardeşim Avrupa'dan geldi. Eğer yeriniz varsa tatil yapacak diye, demişler ki otelin yarısı boş. Günlük diyor bakın, ertesi güne rezervasyon yaptırdım, kız kardeşim, eşi ve çocuklar diyor o tatil yöresine gidip tatil yaptılar. Biz diyor, ya bu da yine öyle yapmış, 6 ay önceden rezervasyon yaptırdık diyor. Yani şu kadar zorluk yaşarken hala bir top dondurmayı 400 liraya satacağım diye inat eden, yani ticaret erbabı demeyeyim, cehaletin dibindeki insanların bu ülkeye ve turizme ne kadar büyük zarar verdiklerinin farkına varmalarını arzu ediyorum artık. Yani başka söyleyecek cümle bulamıyorum. Gerçekten ahlaksız bir milletiz. Gerçekten elimize fırsat geçtiğinde bunu en net biçimde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama hep beraber bu geminin içerisindeyiz ve hep beraber gemi batıyor. Su aldı batıyor, hala fark etmiyoruz.
0: Maalesef. Birçok ticari konuda, sadece turizm değil, eve gelen usta konusunda da benzer şeyler.
1: Aynen.
0: Bir siz söyleyince aklıma geldi. Hafta sonu bir komşumla konuşurken böyle bir sundurma kış bahçesi gibi değil de böyle altına eşyalarını, el arabasını, küreğini, kazmasını koyacak bir yer sormuş. Demiş ne kadar? Yani fiyat almıştı metrekaresine göre, üstü pergole falan 300 bin TL gibi bir rakam söylemişler. Dedim ki diyor, yani bu bana fazla geldi. Bir malzemesini araştırayım dedim diyor. Malzemesine bakmış. 110-120 bin lira gibi bir malzeme fiyatı. Kendi en iyisinden diyor. Tüm malzeme. Kendisi de inşaatla da alakalı biri. Sonra diyor, dedim ki diyor, malzeme bende. Ben işçilik alayım dedim diyor sadece. Yani iki, bilemedim, üç günlük temel yok. Beton yok. Bir şey yok. Gidecek vidalayacak. Kaynak yapacak. Diyor ki yani yaptıracağı yerde 20-30 metrekarelik bir yer. Küçücük bir yer. Dedi ki ya Halil, yani iki, bilemedim, üçüncü günün yarısı bu kadarlık bir iş.
1: Yok inşaat.
0: 3-4 yerden fiyat aldım diyor. 150 bin lira, 130 bin lira sadece işçilik. Ya diyor, günlüğü 50 bin TL'ye geliyor. Çalışan bir kendi, bir tane yanına da çırağı lazım. Başka hiçbir şeye gerek yok çünkü iş büyük değil. Çıldırdım diyor ya. İnşaatla alakalı olan biri bile çıldırmıyor. Peki diyor, yani biraz sıkıştırdım. Ya elimde zaten iş çok. Sen de bunu söyledin. Ben araya sıkıştıracağım. Yapacaksam da sağlam para kazanayım. Bak, ahlaksızlığın en tepe noktası. Fırsatçılık. Maalesef buna da önce bir kendimiz başlayacağız etrafımızdan da, sonra da hükümet ya da devletimizde gerekli cezaları da, caydırıcı cezaları da yapması lazım diyelim. O zaman programımızın sonuna geldik. Söylenecek çok konu var ama okullar açıldığı zaman tekrar devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, biz de Ekonomi Sohbetleri programına böyle bir yaz arası, yaz molası, diğer programlar gibi bir yaz molası veriyoruz. Biz de birazcık dinleneceğiz. Yıl içerisinde sizler gibi bizler de koşturmacanın içerisindeyiz. Okullar açıldı tarih, şimdi bilmiyorum, bakmadım ama Eylül'ün 10'u, 12'si ya da 15'i okulların açıldığı gün bizim de Ömer Bey'le yayına başlayacağımız gün olacak. Biz de bir yazın ufaktan bir nefes alma molası verelim dedik. O zaman böyle bir yaz mesajınızı da alalım, programımızı kapatalım Ömer Bey.
1: Ben tüm insanlarımıza hayır huzur temenni ediyorum. İnşallah yazın hem ülkemiz hem insanlarımız için güzel geçmesini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelere saygılarımı sunuyorum.
0: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayından yaptığımız Ekonomi Sohbetleri programımızda sonuna geldik. Okulların açılacağı tarihte, Eylül'de tekrar görüşünceye dek güzel bir yaz, keyifli bir yaz tatili geçirmeniz dileklerimize. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Halil İbrahim Öztürk'ün sunumuyla Ekonomi Sohbetleri sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ...le buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
8: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
9: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi.
8: Radyo Radar Pazar Yerleri.
10: Müzik.
8: Radyo Radar 91.8.
10: Gel!

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8. Müzik Radarı.

büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşi bir umut aşkın kalan. Elinde avucunda gerilir

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan mesajında "Dost İspanya halkını ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, adanın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiği çağrısında bulunarak, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabına bloke kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul'da elebaşının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üniversite sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sistemi eis.osym.gov.tr üzerinden E-Devlet şifresiyle giriş yapılarak görülebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli sporcularımız İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada milli sporcumuz Kerem Kamal, erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkek handbol takımı Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Al-Hafra'yı 2-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya 16 yıldan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6.314 banka hesabını açıkladı. Söz konusu hesaplarla bağlantılı 23 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5.208'e, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığını açıkladı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinli'yi gözaltına aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırısı hakkında, ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması, İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır, dedi. ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarının 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Peru'nun Sicilya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Şimdiye kadar 53 kişi kurtarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımlarını içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti. Ben işimi çok severek yapıyorum. Lise mezunuyum ben. Dışarıdan devam ettim eğitimime. Çünkü çalışmaktan başka bir şey görmedim diyebilirim arkadaşlar. Hem çalıştım hem eğitimime devam ettim. Bu şekilde ilerledim. 13 yıl önce kendi evimi satarken başladım. Önce sabahlara kadar işte ev alacağım ya. Piyasaya baktım, fiyatlara baktım. İşte bir baktım öğrenmişim piyasayı. Nereye gidersem gideyim bütün dairelerin fiyatlarını biliyorum. Neresi kaça alınır, kaça satılır bunu öğrenmişim. Zaten iş dekorasyondan gelmişim. Dairede malzeme olarak, işçilik olarak neyin kullanıldığını da biliyorum. Dedim ki artık benim işim bu. Yani ben bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim ki işimde de iyiyim. Bu şekilde devam ettik. Öncelikle bir firmada çalışan olarak başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden? Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum 13 yıl başında. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabı giydim. Sokağın bir başından başladım diğer başına kadar. Bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum, beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim, ya ben uyuyacağım gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım, işte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya, ya abicim, yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde 2 çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet kaybedebiliriz ama kazanabiliriz. Yapmadan da bilemeyiz. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadelerini kullandı. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira, gram altın 6043 lira, çeyrek altın 9906 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Sarız 31, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 32, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 33, Develi 34, Yahyalı 35 ve Yeşilhisar 36 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 23 derece. Çevre illerde Yozgat 31, Sivas, Nevşehir 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Büyük kentlerde ise durum şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Eminettin Mikail'i konu alıyoruz. Kayseri'nin kadim sokaklarından birinde adı unutulmuş bir zaviye vardı. Onu inşa ettiren kişi Anadolu Selçuklularının önemli devlet adamlarından Eminettin Mikail'di. Onun hikayesi sıradan bir kölenin azimle nasıl devletin en yüksek mertebelerine çıkabileceğinin, ilim ve inançla nasıl ölümsüzleşebileceğinin örneğidir. Eminettin Mikail aslında Rum asıllıydı. Yani Anadolu'lu bir Hristiyan. Ancak kaderi Selçuklu Devleti'nin ünlü Maliye Bakanı Saadettin Ebu Bekri Erdebilli'nin köleliği arasında değişti. Azat edildikten sonra gösterdiği gayret, derin bilgisi, sağlam inancı ve güçlü kalemiyle çevresindekilerin dikkatini çekti. Hadis, fıkıh ve hikmet ilimlerinde yetişmişti. Hem alim hem de yiğitti. Savaş meydanlarında cesur, günlük hayatta cömert ve nüktedan. Gürzü, yayı, mızrağı ustalıkla kullanır, çevgan oynarken bile herkesi kendine hayran bırakırdı. Bu özellikleriyle hem halkın sevgisini kazandı hem de devlet kademelerinde hızla yükseldi. Etrafındaki dostları arasında devrin büyük mutasavvufu Mevlana Celaleddin Rumi de vardı. Mevlana ona mektuplar yazmış, Menakübül Aferin adlı menakipnamede hem Eminettin'in hem de hanımının Mevlana ile olan dostluklarından söz edilmişti. Onun adı sadece devlet işlerinde değil, gönül dünyasında da iz bırakmıştı. Kayseri'de bir zaviye yaptırması da bu gönül mirasının göstergesiydi. Vezir Muinettin Pervane, Vezir Sahipada Fahrettin Ali gibi isimlerin medrese yaptırdığı yıllarda Eminettin Mikail'de şehrin ruhuna nefes katacak bir tekkeyi hayata geçirdi. Ne yazık ki bu zaviyeden bugün hiçbir eser kalmadı. Ancak 16. yüzyıldaki vakıf kayıtları onun hayatının izlerini hala fısıldar. O vakıfların gelirleri Kayseri'nin Süksün köyünden Talas yolundaki arazilere kadar uzanıyordu. Eminettin Mikail'in devlet hayatı da zorlu dönemlere denk geldi. 2. İzzettin Keykavus'un 2. saltanatı sırasında Maliye Bakanı oldu. Ardından Selçuklu tahtının naipliğine yükseldi. 4. Kılıçarslan ve 3. Keyhüsrev dönemlerinde de devletin direklerinden biri olarak görev yaptı. Fakat hayatının sonu bir devlet adamına yakışır biçimde dramatik oldu. 1277'de Karamanoğlu Mehmet Bey, Cimri lakabıyla bilinen Alaaddin Siyavuş'u sultan ilan etmek için Konya'yı kuşattığında şehri savunma görevi Eminettin Mikail'e düşmüştü. Kapılar ateşe verildi, şehir düştü. Kaçmaya çalışan Eminettin, Konya ile Kayseri arasında yakalandı. Karamanlılar ondan hazinelerin yerini öğrenmek için işkence yaptılar. Ama onun direnci, suskunluğu ve vakalarıyla karşılaştılar. Sonunda hayatına son verildi. Aradan asırlar geçti. Bugün onun zaviyesinden geriye bir taş kalmasa da adı vakıf kayıtlarında, Mevlana'nın mektuplarında ve tarihin satır aralarında hala yaşıyor. Eminettin Mikail kölelikten saltanat naipliğine yükselmiş, hem yiğitliği hem cömertliğiyle ölümsüzleşmiş bir Selçuklu devlet adamı olarak hatırlanıyor. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri'de zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs, yürümekte zorluk çeken babasının kullandığı engelli aracını ateşe verdi. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor, defans oyuncuları Cenk Şen ve Fethi Özer ile anlaşmaya vardı. Kayseri Spor, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendik Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştiren 3 kişiden birinin rahatsızlanması nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler dağcıları güvenli bölgeye indirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve teknik ekibiyle Bayramacı'da hayata geçirilmesi planlanan ve Kayseri turizminin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen turizm bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri Talas'ta bir markete kimliği belirsiz kişilerce Molotov kokteyli atıldı. Kokteyl markete girmediği için yangın önlendi. Kapıda küçük hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Failler yakalanmaya çalışıyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üretilen kiraz, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan mesajında "Dost İspanya halkını ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, adanın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiği çağrısında bulunarak, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde dedi. Adalet Bakanı Akın Gürnek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabına bloke kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul'da elebaşının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesapları aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üniversite sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sistemi eis.osym.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak görülebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli sporcularımız İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada milli sporcumuz Kerem Kamal, erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkek handbol takımı Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Al-Hafra'yı 2-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya 16 yıldan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6314 banka hesabını açıkladı. Söz konusu hesaplarla bağlantılı 23 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere bir özet niteliğinde sunacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1991'e gideceğiz.

çalmışı kapının. Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şey. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

17 Ocak 1991. İncirlik hava üssünden kalkan ABD uçakları Irak'taki hedefleri bombaladı. 21 Ocak 1991. Muhtemel bir Irak saldırısına karşı Türkiye'de belirli noktalara Patriot savunma füzeleri yerleştirildi. 25 Ocak 1991. Kürtçe konuşmayı ve şarkı söylemeyi yasaklayan 2932 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı. 26 Ocak 1991. ABD'nin Adana konsolosluğuyla Türk-Amerikan Kültür Derneği'ne bomba kondu. Saldırıyı Dev Sol üstlendi.

0: sinemada film var. Hey sende kaç para var? İşte geliyor kızlar. Bu işte bir iş var. Yarımda çay var. İkide maç var. Kahvede kumar. Moruk paraları sökül ha.
1: Hey George versene borç. Olmaz Michael ben.

0: Öndere geçelim baylar, İleride boş yer var. Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar. Evet sayın bay, biraz öne kay, vay canına vay. Monitörün arkasından çekil ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz mı?

0: karnede zayıf var. Hapı yuttuk çocuklar, evde bizi bekler kızgın suratlar. Deniz ve kızlar, diskoda danslar, uçtu rüyalar. Eylül'ü unutma, sıkı çalış ha.
1: Hey George, versene borç, olmaz.

0: George, versene borç. Olmaz Michael, bozuk yok. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Hey George.
1: 28 Nisan 1991. Bingöl'ün Solhan ilçesi öğretmen evine PKK militanlarınca saldırı düzenlendi. Saldırıda Kaymakam Metin Ateş, Savcı Mehmet Türksever ve Orman Müdürü Ahmet Yener şehit oldular. 23 Mayıs 1991. Devsol terör örgütünün üstlendiği olaylarda Ankara'da emekli jandarma kor general İsmail Selen, Adana'da Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Temel Cingöz şehit oldu. 15 Haziran 1991. ANAP'ın 3. olağan kongresinde Mesut Yılmaz genel başkan seçildi. 16 Haziran 1991. Başbakan Yıldırım Akbulut, ANAP genel başkanlığını kaybetmesi üzerine başbakanlıktan istifa etti. 5 Temmuz 1991. Mesut Yılmaz hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güven oyu aldı.

10 Temmuz 1991. Kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce evinden alındıktan 3 gün sonra ölü olarak bulunan HEP Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ın Diyarbakır'daki cenazesi gösteriye dönüştü. Çıkan olaylarda 3 kişi öldü, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 11 Temmuz 1991. 11. Akdeniz Oyunları'nda 5 altın ve 1 bronz madalya kazanan haltercimiz Ali Eroğlu ve Sunay Bulut'un dopingli oldukları tespit edildi. 19 Temmuz 1991. ABD Başkanı George Bush Türkiye'ye geldi.

22 Temmuz 1991. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. 7 Eylül 1991. Bartın il oldu. 8 Eylül 1991. TRT Teftiş Kurulu'nun 32. Gün adlı programla ilgili soruşturması sonuçlandı. Soruşturma raporunda evrakta sahtecilik yapılarak TRT'nin dolandırıldığı, programı hazırlayan Mehmet Ali Birand'ın yaklaşık 1 milyar lira geri ödemesi ve Merkez Muhasebe Müdürü, yardımcısı ve iki memura idari yaptırım uygulanması istendi. 13 Eylül 1991. Galatasaraylı ünlü futbolcu Metin Oktay, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

24 Eylül 1991. Refah Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi ve Milliyetçi Çalışma Partisi seçimlere ortak listeyle girmek için anlaştılar. 14 Ekim 1991. MİT eski müsteşarı, emekli orgeneral Adnan Ersöz, dev sol militanlarınca düzenlenen saldırı sonucu şehit edildi. 20 Ekim 1991. Erken genel seçimler yapıldı. DYP 178 milletvekili, ANAP 115 milletvekili, SHP 88 milletvekili, Refah Partisi 62 milletvekili, DSP ise 7 milletvekili çıkardı.

6 Kasım 1991. 19. dönem çalışmalarına başlayan meclisteki ant içme töreni olaylı geçti. Hep kökenli milletvekillerinin PKK bayrağının rengi olan sarı kırmızı yeşil renkli yaka mendilleriyle meclise gelmeleri, meclisteki diğer milletvekilleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Yemin esnasında hep kökenli SHP Diyarbakır Milletvekili Hakip Dilce'nin "Bu yemin metnini anayasa baskısı altında okuyorum" demesi, SHP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana'nın ant içtikten sonra Kürtçe slogan atması mecliste büyük tepkilere neden oldu. 11 Kasım 1991, DYP lideri Demirel'le SHP lideri İnönü, DYP-SHP koalisyonu için anlaştılar.

0: eşyalar toplanmış seninle birlikte anılar saçılmış.
1: 12 Kasım 1991. 100 bin liralık banknotlarla 2500 liralık madeni paralar tedavüle çıktı. 15 Kasım 1991. 28. Antalya Film Festivali'ni Ömer Kavur'un Gizli Yüz adlı filmi kazandı. 16 Kasım 1991. DYP Genel Başkan Yardımcısı Hüsamettin Cindoruk, Meclis Başkanı seçildi.

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi

Sana bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadelerini kullandı. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira, gram altın 6043 lira, çeyrek altın 9906 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri'de zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs, yürümekte zorluk çeken babasının kullandığı engelli aracını ateşe verdi. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor, defans oyuncuları Cenk Şen ve Fethi Özer ile anlaşmaya vardı. Kayseri Spor, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendik Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştiren 3 kişiden birinin rahatsızlanması nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler dağcıları güvenli bölgeye indirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve teknik ekibiyle Bayramacı'da hayata geçirilmesi planlanan ve Kayseri turizminin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen turizm bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri Talas'ta bir markete kimliği belirsiz kişilerce Molotov kokteyli atıldı. Kokteyl markete girmediği için yangın önlendi. Kapıda küçük hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Failler yakalanmaya çalışıyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üretilen kiraz, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir?
4: baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geyirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl, farklı bir dünya.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Müzik Radarı.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan mesajında "Dost İspanya halkını ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, adanın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiği çağrısında bulunarak, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde dedi. Adalet Bakanı Akın Gürnek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabına bloke kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul'da elebaşının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üniversite sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sistemi eis.osym.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak görülebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli sporcularımız İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada milli sporcumuz Kerem Kamal, erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkek handbol takımı Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Al-Hafra'yı 2-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya 16 yıldan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6314 banka hesabını açıkladı. Söz konusu hesaplarla bağlantılı 23 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
5: Coğrafi iz başlıyor.

0: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası coğrafyayız ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği, 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası coğrafyayız. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5.208'e, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığını açıkladı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinli'yi gözaltına aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırısı hakkında, ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması, İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır, dedi. ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarının 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Peru'nun Sicilya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Şimdiye kadar 53 kişi kurtarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımlarını içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Müzik Radarı.

0: Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Sorosların Kalbinde Doğanın Gücü, Kapusbaşı Şelaleleri. Hafta sonunu doğayla iç içe, serin suların sesiyle huzur bulacağınız bir yerde geçirmek istiyorsanız, Kayseri'nin saklı cenneti Kapusbaşı Şelaleleri tam size göre. Kayseri şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta Yahyalı ilçesi sınırlarında yer alan Kapusbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı içinde bulunuyor. Toros Dağları'nın eteklerinden fışkıran bu devasa şelaleler, doğanın gücünü en etkileyici haliyle gözler önüne seriyor. Bölgeye vardığınızda sizi birbirinden etkileyici 7 büyük şelale karşılıyor. Yaklaşık 30 ila 76 metre yükseklikten dökülen sular, yılın 4 mevsimi aynı debide akmaya devam ediyor. Bu yönüyle Kapusbaşı Şelaleleri, yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın en yüksek ve sürekli akan şelaleleri arasında yer alıyor. Suyun kayalıklardan gürül gürül akışı, çevredeki yeşil vadilerle birleşerek ziyaretçilere büyüleyici bir manzara sunuyor. Özellikle yaz aylarında bölge, hem serinlemek hem de doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenlerin gözdesi haline geliyor. Aladağların eteklerinde yürüyüş yapmak, piknik alanlarında keyifli vakit geçirmek ya da şelalelerin etrafındaki patikalarda doğanın sesini dinlemek, hafta sonunu değerlendirmek için harika seçenekler arasında. Şelalelerin oluşturduğu serin hava, yaz sıcaklarında adeta doğal bir klima etkisi yaratıyor. Kapusbaşı çevresinde yer alan kamp alanları ve küçük işletmeler, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere konaklama ve yöresel lezzetler sunuyor. Bölgede özellikle alabalık, gözleme ve yayla ayranı en çok tercih edilen tatlar arasında. Ancak hatırlatmakta fayda var. Şelale sularının döküldüğü alanlarda yüzmek tehlikeli ve yasaktır. Su debisinin yüksekliği ve güçlü akıntısı nedeniyle ziyaretçilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Gürül gürül akan suların sesi, dağların dinginliği ve doğanın eşsiz manzarasıyla Kapusbaşı Şelaleleri, Kayseri'nin en etkileyici doğa harikalarından birisi. Şehir gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine kısa bir yolculuk yapmak isteyenler için adeta bulunmaz bir kaçış noktası. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Kapusbaşı Şelaleleri'ydi. Bir sonraki hafta farklı rotalarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası.
2: Müzik Radarı.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadelerini kullandı. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira, gram altın 6043 lira, çeyrek altın 9906 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Sarız 31, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 32, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 33, Develi 34, Yahyalı 35 ve Yeşilhisar 36 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 23 derece. Çevre illerde Yozgat 31, Sivas, Nevşehir 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Büyük kentlerde ise durum şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Mirasları'nı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hierapolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hierapolis. Pamukkale ve Hierapolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hierapolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hierapolis, yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hierapolis'i bir haç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar, şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hierapolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hierapolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hierapolis Tiyatrosu'nun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hierapolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Nöbetçi Eczaneler.
2: Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Küçük Kapı Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Selam Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 0 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri'de zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs, yürümekte zorluk çeken babasının kullandığı engelli aracını ateşe verdi. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor, defans oyuncuları Cenk Şen ve Fethi Özer ile anlaşmaya vardı. Kayseri Spor, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendik Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştiren 3 kişiden birinin rahatsızlanması nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler dağcıları güvenli bölgeye indirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve teknik ekibiyle Bayramacı'da hayata geçirilmesi planlanan ve Kayseri turizminin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen turizm bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri Talas'ta bir markete kimliği belirsiz kişilerce Molotov kokteyli atıldı. Kokteyl markete girmediği için yangın önlendi. Kapıda küçük hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Failler yakalanmaya çalışıyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üretilen kiraz, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan mesajında "Dost İspanya halkını ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve Garantör Türkiye, adanın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir." açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiği çağrısında bulunarak, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde dedi. Adalet Bakanı Akın Gürnek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabına bloke kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul'da elebaşının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üniversite sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sistemi eis.osym.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak görülebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli sporcularımız İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada milli sporcumuz Kerem Kamal, erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkek handbol takımı Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Al-Hafra'yı 2-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya 16 yıldan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6314 banka hesabını açıkladı. Söz konusu hesaplarla bağlantılı 23 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: falan.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5.208'e, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığını açıkladı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinli'yi gözaltına aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırısı hakkında, ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması, İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır, dedi. ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarının 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Peru'nun Sicilya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Şimdiye kadar 53 kişi kurtarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımlarını içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadelerini kullandı. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira, gram altın 6043 lira, çeyrek altın 9906 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Sarız 31, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 32, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 33, Develi 34, Yahyalı 35 ve Yeşilhisar 36 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 23 derece. Çevre illerde Yozgat 31, Sivas, Nevşehir 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Büyük kentlerde ise durum şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Eda Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 3522. Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 4750. Selam Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 083.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala, sonra da kaç.

Ne git, ne gerçek, ne mit, ne var, ne yok. Onda varsa bende yok. Bir yakınlaş, bir uzaklaş, kovala sonra da kaç. Git gide aptallaş, ne saçma bir savaş. Aşkı

0: sen yolu.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri'de zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs, yürümekte zorluk çeken babasının kullandığı engelli aracını ateşe verdi. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor, defans oyuncuları Cenk Şen ve Fethi Özer ile anlaşmaya vardı. Kayseri Spor, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendik Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştiren 3 kişiden birinin rahatsızlanması nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler dağcıları güvenli bölgeye indirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve teknik ekibiyle Bayramacı'da hayata geçirilmesi planlanan ve Kayseri turizminin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen turizm bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri Talas'ta bir markete kimliği belirsiz kişilerce Molotov kokteyli atıldı. Kokteyl markete girmediği için yangın önlendi. Kapıda küçük hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Failler yakalanmaya çalışıyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üretilen kiraz, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan mesajında, "Dost İspanya halkını, ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve garantör Türkiye, adanın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir," açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiği çağrısında bulunarak, Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürnek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6314 banka hesabına bloke kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul'da elebaşının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üniversite sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sistemi eis.osym.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak görülebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli sporcularımız İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada milli sporcumuz Kerem Kamal, erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkek handbol takımı Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Al-Hafra'yı 2-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya 16 yıldan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6314 banka hesabını açıkladı. Söz konusu hesaplarla bağlantılı 23 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5.208'e, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığını açıkladı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinli'yi gözaltına aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırısı hakkında, ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması, İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır, dedi. ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarının 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Peru'nun Sicilya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Şimdiye kadar 53 kişi kurtarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımlarını içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadelerini kullandı. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira, gram altın 6043 lira, çeyrek altın 9906 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Sarız 31, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 32, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 33, Develi 34, Yahyalı 35 ve Yeşilhisar 36 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 23 derece. Çevre illerde Yozgat 31, Sivas, Nevşehir 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Büyük kentlerde ise durum şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: falan.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Eda Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 3522. Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 4750. Selam Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 083.
1: Nöbetçi Eczaneler.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri'de zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs, yürümekte zorluk çeken babasının kullandığı engelli aracını ateşe verdi. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor, defans oyuncuları Cenk Şen ve Fethi Özer ile anlaşmaya vardı. Kayseri Spor, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendik Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştiren 3 kişiden birinin rahatsızlanması nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler dağcıları güvenli bölgeye indirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve teknik ekibiyle Bayramacı'da hayata geçirilmesi planlanan ve Kayseri turizminin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen turizm bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri Talas'ta bir markete kimliği belirsiz kişilerce Molotov kokteyli atıldı. Kokteyl markete girmediği için yangın önlendi. Kapıda küçük hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Failler yakalanmaya çalışıyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üretilen kiraz, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'yı tebrik etti. Erdoğan mesajında "Dost İspanya halkını ülkem ve milletim adına selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Anavatan ve Garantör Türkiye, adanın asli unsuru ve eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdiği güçlü desteği kararlılıkla sürdürecektir" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki anlaşmaya geri dönülmesi gerektiği çağrısında bulunarak, "Katar yine bu krizin çözümü için bütün yapıcı teknikleri, bütün kanalları kullanarak elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah bugünlerde iyi bir haber alırız. Türkiye'de bu konuda Katar'la yakın koordinasyon içerisinde" dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis sitelerine entegre şekilde çalıştığı değerlendirilen 19 dış finans evinin deşifre edildiğini, 23 şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldığını duyurdu. Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan 6.314 banka hesabına bloke kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşinin de bulunduğu 31 şüpheliye yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstanbul'da elebaşının yurt dışında bulunduğu değerlendirilen bir kişinin yaptığı organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda aralarında polis, avukat ve çeşitli kamu görevlilerinde bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Üniversite sınavı 2026 YKS sonuçları ÖSYM tarafından belirtilen takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sistemi eis.osym.gov.tr üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yapılarak görülebilecek. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli sporcularımız İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada milli sporcumuz Kerem Kamal, erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkek handbol takımı Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Al-Hafra'yı 2-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya 16 yıl aradan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6.314 banka hesabını açıkladı. Söz konusu hesaplarla bağlantılı 23 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünya Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. ABD ordusunun İran'ın Hürmüz Boğazı'nda saldırı kapasitesini zayıflatmak amacıyla başlattığı 9. saldırı dalgasının tamamlandığı duyuruldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 5.208'e, yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığını açıkladı. İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 4 Filistinli'yi gözaltına aldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garib Abadi, ABD'nin İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Darhovin'de yapımı devam eden nükleer santral sahasına saldırısı hakkında, ABD'nin yapım aşamasındaki Darhovin nükleer enerji santralini hedef alması, İran'ın barışçıl altyapısına yönelik tehlikeli bir saldırıdır, dedi. ABD ordusu, İran'a yönelik saldırılarının 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı, İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu. Peru'nun Sicilya kentinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu. Hindistan'da şiddetli yağışların neden olduğu heyelan, sel ve yıldırım düşmesi nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti. Güney Amerika ülkesi Guyana'da 116 yolcuyu taşıyan feribot alabora oldu. Şimdiye kadar 53 kişi kurtarıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya'ya yaptırımlarını içeren yasa tasarısına İran'ın da eklenmesi gerektiğini belirtti. Dünya Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

Özlem Yıldız ben. 87 doğumluyum. 13 yıllık emlakçıyım. Daha öncesi de farklı işlerde çalıştım. En sonunda kendimi emlakta buldum. Neden? Gayrimenkul danışmanı olmayı seviyorum. Bu sektörü seviyorum. Aslında sektörü sevmemdeki neden insanlarla beraber ev sahibi olmak. Yani onların ev sahibi olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Onların sevincini, üzüntüsünü, böyle her şeyi beraber paylaşmak da beni mutlu ediyor. Aslında benim işe başlama tarihim çok erken. Ben 15 yaşından beri çalışırım. Çok fazla yerde böyle satış deneyimim oldu. Uzun yıllar çalıştım. Kendi yapı dekorasyon firmam vardı ki biliyorsunuz hani ev satarken de evin malzemesi, kalitesi, işte fayansta ne kullanılmış ya da mutfak dolaplarında hangi ürünler kullanılmış, bunları bilmek de çok önemli. Aslında bunlar bana hep bilgi ve tecrübe kattı. Son 13 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti. Ben işimi çok severek yapıyorum. Lise mezunuyum ben. Dışarıdan devam ettim eğitimime. Çünkü çalışmaktan başka bir şey görmedim diyebilirim arkadaşlar. Hem çalıştım hem eğitimime devam ettim. Bu şekilde ilerledim. 13 yıl önce kendi evimi satarken başladım. Önce sabahlara kadar işte ev alacağım ya. Piyasaya baktım, fiyatlara baktım. İşte bir baktım öğrenmişim piyasayı. Nereye gidersem gideyim bütün dairelerin fiyatlarını biliyorum. Neresi kaça alınır, kaça satılır bunu öğrenmişim. Zaten iş dekorasyondan gelmişim. Dairede malzeme olarak, işçilik olarak neyin kullanıldığını da biliyorum. Dedim ki artık benim işim bu. Yani ben bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim ki işimde de iyiyim. Bu şekilde devam ettik. Öncelikle bir firmada çalışan olarak başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden? Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum. 13 yıl başında. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabı giydim. Sokağın bir başından başladım diğer başına kadar. Bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum. Beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim, ya ben uyuyacağım gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım. İşte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya abicim. Yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde 2 çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadelerini kullandı. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira, gram altın 6043 lira, çeyrek altın 9906 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan herkese merhaba. Ben Uygar Yıldız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 34, en düşük sıcaklık 15 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 30, Sarız 31, Akkışla, Bünyan, Özvatan ve Tomarza 32, Felahiye, İncesu ve Sarıolan 33, Develi 34, Yahyalı 35 ve Yeşilhisar 36 derece. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise hava 23 derece. Çevre illerde Yozgat 31, Sivas, Nevşehir 32, Kırşehir ve Niğde 34 derece. Büyük kentlerde ise durum şöyle. İstanbul 33, Ankara 35, İzmir 38 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Nöbetçi Eczaneler.
1: Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Küçük Kapı Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Selam Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 0 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Kayseri'de zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs, yürümekte zorluk çeken babasının kullandığı engelli aracını ateşe verdi. Trendyol birincilik ekiplerinden Kayseri Spor, defans oyuncuları Cenk Şen ve Fethi Özer ile anlaşmaya vardı. Kayseri Spor, sezon öncesi ikinci hazırlık maçında karşılaştığı Pendik Spor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Erciyes Dağı'na tırmanış gerçekleştiren 3 kişiden birinin rahatsızlanması nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler dağcıları güvenli bölgeye indirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay ve teknik ekibiyle Bayramacı'da hayata geçirilmesi planlanan ve Kayseri turizminin geleceğini şekillendirmesi hedeflenen turizm bölgesine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Kayseri Talas'ta bir markete kimliği belirsiz kişilerce Molotov kokteyli atıldı. Kokteyl markete girmediği için yangın önlendi. Kapıda küçük hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Failler yakalanmaya çalışıyor. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde üretilen kiraz, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın başlıyor.
1: Efendim merhabalar. Sıcak bir Temmuz akşamı Kayseri'den herkese selamlar, sevgiler. Bugün Hayatımız Eğitim programı alışılageldiği gibi Cuma günü değil, Pazartesi günü oldu. Çünkü malum LGS sonuçları açıklandı ve bir tercih sürecinin içerisine girdik. Çok fazla geç kalmadan, tam tercih döneminin içerisinde, normal gidişatımızdan farklı olarak bu Pazartesi Hasan Oğuz Hocam'la birlikte velilerimizi, öğrencilerimizi aydınlatalım istedik. Doğru bildiğimiz yanlışlardan, kafamızdaki soru işaretlerinden, bu tercih sürecinde ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyordan bahsedelim istedik. Müsaadenizle ben Hasan Oğuz Hocam'a bir hoş geldiniz diyeceğim. Siz kendisini daha önceden de hatırlayacaksınız. Yine LGS sürecini konuşmuştuk birlikte. Ne yaparız, ne yapmayız diye. Ama hemen kendisine mikrofonu vermeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Hasan Oğuz Hocam'ın oğlu Mehmet bu sene Türkiye birincisi olan öğrencilerimizden birisi oldu. Bütün soruları tam doğru olarak cevaplayarak bizi Kayseri'de gururlandırdı. Tabii babasını nasıl gururlandırmıştır orası bilmiyoruz ama biz bile bir Kayserili olarak bundan çok gurur duyduk. Allah başarılarını daim eylesin diyerekten tebriklerimizi direkt Hasan Oğuz Hocam'a yönlendirmek istiyorum. Hocam hoş geldin.
2: Hoş bulduk Sayın Hocam.
1: Sefalar getirdin.
2: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir telefonunla kırmadın beni. Hemen bütün ekipmanınla, bilginle, tecrübenle buraya geldin. Ama bugün daha bir farklı oturuyorsundur burada diye düşünüyorum. Çünkü haklı bir gururu yaşıyorsun.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Hem kursundaki öğrencilerle birlikte hem de evdeki evladınla birlikte koskoca bir seneyi tamamladın. İnişli, çıkışlı, stresli, güzel anlar yaşadın ama bugün emeğinin karşılığını aldığın bir zamana denk gelmiş oldu. Hem öğrencilerinizin bildiğim kadarıyla çok güzel başarıları var tam ilgi kursunda. Hem de dediğimiz gibi kendi evladınız birinci olmuş oldu. Bundan da bahsedeceğiz ama önce sizi bir seyircilerimiz, dinleyicilerimiz bir tanısınlar, hatırlasınlar. Hasan Oğuz kimdir?
2: Hocam öncelikle çocuğum için de yapmış olduğunuz övgülerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben Hasan Oğuz, fen bilgisi öğretmeniyim. Daha evvel ideal eğitim kurumlarında hem müdür hem kuruculuk yaptım. Bundan sonraki süreçte tam ilgi eğitim kurumlarında devam ederekten aynı sistem üzerine aynı binamıza devam edeceğiz. Dediğiniz gibi öğrencilerimiz ve kendi çocuğumla dönem başından dönem sonuna kadar çok yoğun bir süreç gelişti. Şunu ben de ilk defa yaşadım. Biz bu zamana kadar hep eğitici olarak çocuklara bakarken baba olarak bakmak çok zormuş. Onu yaşadık. Her zaman söylerler ya işte terzi kendi söküğünü dikemiyor diye. İşte biz de burada çocuklarımızı öğretmenlerimize emanet ederekten bu süreci tamamlamış olduk. Güzel, onur verici bir süreç yaşamış olduk. Mutluyuz. Bundan sonraki süreçte de artık tercihle alakalı ve sonuçlarını beklediğimiz bir döneme girmiş olduk. İnşallah herkese hayırlısı olur diye düşünüyoruz.
1: İnşallah. Belli ki herkes üzerine düşeni yapmış hocam. Mehmet de üzerine düşeni yapmış. Buradan Mehmetciğim seni çok tebrik ediyorum. Aslan parçası, başarıların daim olsun inşallah. Siz bir hem baba olarak hem eğitmen olarak üzerine düşeni yapmışsınız. Hem ekibinizdeki arkadaşlarınız üzerine düşeni yapmışlar ki böyle puzzle parçaları gibi her şey birbirine oturmuş. Çünkü hiçbir zaman başarı tesadüfen gelen bir sonuç değildir hocam.
2: Evet.
1: Siz de bu parçaları çok güzel birleştirmişsiniz ve bugün haklı bir gurur yaşıyorsunuz. Sizinle birlikte ilimizden bir birinci çıktığı için biz de aynı gururu yaşıyoruz hocam.
2: Hocam bizim çocukla beraber 7 öğrenci toplamda birinci oldu. Hepsini tek tek tebrik ediyorum.
1: Kayseri'de bize birincilik yaşatan tüm öğrencilerimizi, tüm onların velilerini, öğretmenlerini biz de buradan tebrik ediyoruz. İl olarak hep böyle başarılara imza atmaya devam edelim inşallah.
2: İnşallah.
1: Kayseri Türkiye'de iddialı bir il bu anlamda değil mi
2: evet.
1: Hocam?
2: Hocam her sene işte birinciler çıkıyor. Bu da Kayseri'nin başarılı olduğunu da gösteriyor. Artık sadece LGS değil, bununla beraber işte AYT, TYT'de yani üniversite hazırlık gruplarına da birinciler ve derecelik öğrenciler Kayseri'den çıkıyor. Türkiye'nin bu yönde başarılı olan illerinden biri olmaya adayız ve devam ediyoruz bu noktada da.
1: Çok güzel. İnşallah da böyle devam etsin. İnşallah. Şimdi LGS geldi. LGS geliyor. LGS geçti derken şimdi aslında çok daha stresli bir dönemin içerisine girildi. Her zaman hem TYT, AYT sürecinde YKS ile giren öğrencilerimizin yaşadığı strestir ki bir anne olarak zamanında ben de yaşamıştım. Hem de LGS sürecindeki velilerin yaşadığı bir süreçtir. İyi ya da kötü öğrencimiz bir sonuç aldı. Tatmin olduk ya da olmadık. Artık elimizde bir veri var. Bu veriyle biz çocuğumuzun geleceği için en iyi adımı nasıl atacağız? Çocuğumuzu doğru, ona uygun bir liseye nasıl yerleştireceğiz? Hepimizin kafasındaki sorular bu. Bu işi en iyi bildiğini iddia eden insanlar dahi kendi çocukları mevzu bahis olduğunda pek çok bileşen söz konusu olduğu için kafalar karışıyor.
2: Evet.
1: İşte biz bugün bu kafa karışıklığına bir nebze de olsa böyle bir aydınlık oluşturalım diye sizi davet ettik hocam. Yavaş yavaş sürecin içerisine dalacağız. Zaman zaman ekrandan hocamız size bazı veriler paylaşacak, neleri ne zaman yapmamız gerektiğiyle ilgili diyelim. Peki hocam, şimdi sorular o kadar fazla ki biz programdan önce de epey bir konuştuk aslında. Nereden başlamalı, hangi soru doğru, hangisi velilerin kafasında derken kendi kafamdaki veli olarak soruları yönlendirerek başlıyorum hocam. Şimdi bir nitelikli okul meselesi var. Nitelikli okul ne demektir? Diğer okullardan farkı nedir? Bunu bir açalım isterseniz hocam.
2: Hocam şöyle söyleyeyim. Nitelikli okul dediğimiz şey aslında merkezi yerleştirme ile alan okullar demek. Merkezi yerleştirme ne? Yani aslında nitelikli okul diye bir aradığınızda literatürde ya da atıyorum sistemde tercihlerde böyle bir okul görmeyeceksiniz. Siz orada merkezi yerleştirme adı altında bir tercih listesi göreceksiniz. Bu da şu demek, çocukların LGS sınavından almış oldukları puanlara göre bir yerleştirme alanıdır burası. Yani öğrencimiz sınavdan kaç puan aldı, yüzdelik dilimi ne gibi değerlere bakarak bir yerleştirme yapılacak. Tabii bunu biz referans alırken her zaman bir önceki yılı veya daha önceki yılları referans alaraktan bir yerleştirme yaparız öğrencilerimize. Velilerimiz de böyle isterler. Çünkü orada okul başarı puanlarının bir örneği daha önceki yıldan vardır. Tercih edilme olasılıkları, yüzdelikleri vardır. Oraya göre bir okul yerleştirmesi yapılır.
1: Biraz sonra bahsedeceğiz. Bir yerel yerleştirmemiz var. Bir de merkezi yerleştirmemiz. Merkezi yerleştirme üzerine sayfayı açtığımızda bize listelenen okullara nitelikli okul diyoruz değil mi
2: evet.
1: hocam?
2: Yani merkezi de açtığımız okullar nitelikli okullardır tamamı. Ama burada tabii nitelikli kısmı merkezi olarak bakıldığında her okul var burada. Yani hem Anadolu Lisesi, hem Fen Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Liseleri gibi okulların tamamı bu listede çıkacak karşınıza. Orada şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor genelde. Nitelikli okul denilince akla sadece Fen Liseleri ve Anadolu Liseleriymiş gibi geliyor.
1: Evet.
2: Halbuki bunun yanında işte Sosyal Bilimler Lisesi, Meslek Liseleri ve İmam Hatip Liseleri de bu okulların içerisinde.
1: Evet, biz bunu sisteme girdiğimizde zaten görmüş olacağız.
2: Evet,
1: bunun için ekstra
2: olacağız.
1: Bir çaba sarf etmemize gerek kalmıyor. Peki hocam, konuya girmişken aslında direkt merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme ifadelerini kullanmaya başladık. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Nasıl yapılır? Bu işin teknik anlamda detaylarını sizden öğrenelim.
2: Evet, hocam orada şöyle bir durumumuz var. Bir, işte merkezi ve yerel diye ayrılıyor ilk başta. Bu tercih sırasında da bu şekilde oluyor. Önemli olan şeylerden biri yerel yerleştirmedir. Zaten tercih sayfası açıldığında öğrenciye yerel yerleştirmede bir okul yazmadan bir merkezi yerleştirmeye geçiş yapamıyorsunuz. Kaldı ki yerel yerleştirmede de şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Çocuğun LGS puanına göre değil, okul başarı puanına göre bir yerleştirme yapıyorsunuz. Yani çocuk 100 üzerinden okul başarı puanı 90'dır, 100'dür, 80'dir, 70'dir. Bu okullara göre yerleştirme yapıyorsunuz. Ve karşınıza orada da 2 tane hatta 3 tane farklı durum çıkar yerel yerleştirmede. Bunlardan bir tanesi kendi alanımdaki okul. Komşu alanımdaki okul ve alan dışı okul diye çıkar. Ben burada aslında biraz direkt olayı özet geçeyim. Genelde bu 5 tercih hakkında yapmış olduğumuz yerleştirmelerde ya da tercihlerde komşu alandan okul gelme ihtimali çok düşüktür. Şu şekilde düşük oluyor. Biz orada yerel yerleştirme yaparken genelde komşu alandaki okul istediğimizde daha iyi olanını istiyoruz. Evet. Ama orada mekanizma şu şekilde çalışıyor. Diyor ki ben diyor ilk tercihim diyor kendi evime yakın yerel yerleştirmedeki kendi alanımdaki okulları tercih edin diye söylüyor.
1: Adrese dayalı yani.
2: Adrese dayalı yeri tercih edin diye söylüyor. Bununla alakalı da durum şu şekilde. İlk önce hak kendi alanındaki yerden haktır. Örnek söyleyelim. A okulunu işte ben 50 puanla 100 kişilik kontenjan olsun 50 puanla tercih ettim. Benim kendi alanımdaki okul. Siz 100 puanınız var ama benim o alanımdaki okulu tercih etmek istiyorsunuz. Siz de tercih ettiniz, ben de tercih ettim ama siz komşu alandan benim okulumu tercih ettiniz. Ben de kendi alanımla tercih ettim. Sizin puanınız 100, benimki 50. Ben yerleşirim, siz yerleşemezsiniz. Neden? Önceliğimiz yakınlık. Yani şu an sistemde yakınlık daha ön planda. Bundan dolayı genelde yani hatta neredeyse komşu alandan hiç diyecek kadar yerleştirme yapılmaz. Hep kendi alanından yerleştirmeler şeklinde çalışmalarımız olur hocam.
1: Peki bu yerel yerleştirmeyi yapmadan merkezi yerleştirmeyi zaten yapamıyoruz. Sistem buna izin vermiyor. Yerel yerleştirmede kendi ilimizi, ilçemizi seçtiğimizde, kısacası bize yakın adresi seçtiğimizde önümüzde okullar açılıyor. Bu okulların içerisinden biz istediğimiz alanda olan okulları mı seçiyoruz? İşte Anadolu Lisesi de var benim alanımda, evet. Meslek Lisesi de var, işte proje okulları da var, proje imamatipler var. Burada nasıl biliyoruz, izliyoruz hocam?
2: Sayın hocam, orada da şöyle bir durum var. Şimdi bir defa alan noktasında diğer merkezi ve yerelde olduğu gibi Anadolu Lisesi, imamatip, meslek lisesi gibi bölümler var. Buradan tercih yapmanız gerekiyor. 5 tercih hakkımız var. Biz kendi alanımızdan 5 tercihin 5'ini de yapabiliyoruz. Ama bazı şartları var. Buradaki şartlardan biri şu. Aynı alandan en fazla 3 tercih yapabilirsiniz. Bu şu demek oluyor. Siz kendi alanınızdan, kendi sisteminize çıktığında orada göreceksiniz bunları. Diyelim ki 5 tane Anadolu Lisesi çıktı size. Görünüyor ekranınızdan. Burada en fazla 3'ünü tercih edebilirsiniz. 5 tercih hakkınız vardı. Ama üçünü tercih edebiliyorsunuz.
1: Aynı alandan üçünü tercih edebiliyorsunuz.
2: En fazla.
1: İki tane çıktı,
2: iki tercih edersiniz.
1: Anladım.
2: Bir tercih çıktı, bir tane tercih yapabilirsiniz. Ama bakın tekrar ediyorum. Kendi alanınızdan 5 tercih hakkınız var. Bir tane yapabilirsiniz. Bir tane yapıp geçebilirsiniz. Başka tercih yapmadan da bu işi bitirebilirsiniz.
1: Beşini doldurmak zorunda değilsiniz. Adrese dayalı okullardan birini seçtik.
2: Aynen öyle.
1: Ondan sonra merkezi yerleştirme yapmaya başlayabiliriz.
2: Evet. Burada bir anlatmam gereken birkaç nokta daha var. Şimdi bir tane kendi alanınızdan yaptınız Anadolu Lisesi. İkinci de yaptınız Anadolu Lisesi. Üçüncü de yaptınız Anadolu Lisesi. Şimdi dördüncü ve beşinci tercihlere mutlaka meslek veya imamatip liselerinden birini yapmak zorundasınız. Kendi alanınızdan devam edebilirsiniz. Diyelim ki 3 tane kendi alanınızdan Anadolu Lisesi yazdınız. Dördüncü de yine de komşudan yazmak istiyorum dediniz. Yazamazsınız. Araya mutlaka bir tane kendi alanınızdan meslek lisesi koymak zorundasınız. Veya birinci tercih Anadolu Lisesi yaptınız kendi alanınızdan. İkinciyi kendi alanınızdan Anadolu Lisesi yaptınız. Üçüncüyü meslek yazıp dördüncüyü komşudan Anadolu Lisesi yazabilirsiniz. Anladım. Yani size şunu söylüyor. Diyor ki 5 tercihten eğer dördüncü tercih yapacaksanız, üçünü de aynı alandan yaptıysanız izin vermiyor.
1: Evet.
2: Komşuya da, komşu alandan da tercih yapacaksanız dört ve beşe yapabilirsiniz. İlk üçe komşu alandan da tercih yapamazsınız.
1: Evet, yerel yerleştirmede ilk üç mutlaka kendi alanımızdan.
2: İlk üç kendi alanımızdan, komşuya geçeceksek dördü beşi yapabiliriz. Ya dördü de kendi alanımdan yapıp beşi komşudan yapabilirim.
1: Anladım.
2: Böyle bir durumumuz var hocam.
1: Anladım. En az 3.
2: Doğru. En az 3 değil. En az 3 aynı Anadolu Lisesi. Evet, komşu için.
1: Komşuya geçmeden kendi alanımdan en az 3 tercih yapabilmeliyim ki komşuya geçebileyim.
2: Ama kendi alanım, ya ben yerel yerleştirme yapacağım, sadece kendi mahallemdeki bir tane anonim sitesini istiyorum deseniz de tek tercih yapabilirsiniz.
1: Peki, yerel yerleştirmeden okulumuzu seçtik.
2: Evet.
1: Artık merkezi yerleştirme için sistem bize izin verdi. Şimdi bir elimizde puanlarımız var. Bir de yüzdelik dilimlerimiz var. Evet. Herkesin kafasındaki soru bu. Özellikle veliler geçmiş yıllardaki puanları açtığında bu puana göre benim çocuğum şu okula giriyor diyebiliyor ya da buna bağlı olarak tercih yapabiliyor. Sonunda hüsran olabiliyor. Burada puanı ne kadar dikkate almalıyız? Evet. Esas dikkate almamız gereken yüzdelik dilim mi?
2: Hocam ben ekrana da yansıtacağım birazdan.
1: Bir de şunu da sorayım hocam, girmişken sizi ben bölmeden siz hemen devam edin. Yüzdelik dilim de iki türlü gördüğüm kadarıyla. Bir il genelinde yüzdelik dilimimiz var, bir de Türkiye genelinde. Yanlış ifade etmiyorum değil
2: doğru,
1: mi hocam?
2: Doğru hocam.
1: Ve biz bu yüzdelik dilimleri nerelerde nasıl kullanacağız? Hangisini esas alacağız? Hangi tercihi yaparken?
2: Evet hocam. Şimdi ekrana da eğer yansıtabilirsek. Şimdi evet. Hocam ekranımızda aslında bizim yıllardan beri, bu sistem geldiğinden beri eklediğimiz 2018'den bu zamana kadar gelen okulların puan durumları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları gibi hepsini yazdık. Hayır. Ama tabii biz her zaman son yıla bakarak biraz daha son yılı referans alaraktan yaparız ki o da şuradaki alandan bakarız. Okulların hocam dediğiniz gibi şurada yazan yüzdelik dilimleri bu genel yüzdelik dilimleridir. Yani bu internetten araştırdığınızda, baktığınızda da ya da atıyorum tercih sistemlerinde verilen de bunlar genel yüzdelik dilim sıralamasıdır. Puanlar da buradadır. Tabii ki puan ve yüzdelik dilim zaten birbirine paralel gider. Ama biz referans alırken yıllara göre, sınavın zorluk durumuna göre yüzdelik dilim değişmese bile belki puan değişebilir. Yani şöyle söyleyebilirim. Örnek olarak gösterecek olursam. Mesela şuraya baktığınız zaman ben Osman Ulubaş Fen Lisesi'ni referans olarak düşündüğümüzde tamam. Bakın 2025'te 0.63 yüzdelik dilimle 483 puanı varmış. 2024'te 0.53 yüzdelik dilimle, bakın yüzdelik dilim daha iyi 0.53'e olmuş ama puan aynı.
1: Evet.
2: Yani burada bunlar bazen birbiriyle eşleşmeyebilir ama kendi yılı içerisinde bunlar paralellik arz eder.
1: Evet.
2: O yüzden biz geçen yıla bakarak bir referans alıp baktığımızda, biz şu yüzdelik dilime baktığınızda ve puana baktığınızda benim puanım işte 475. Tamam, bana Sümer Fen Lisesi geliyor diyebilirsiniz kendinizce ama gelmeyebilir. Yüzdelik dilime bakmamız gerekiyor. Yüzdelik dilim belki 475 puanınız var ama yüzdelik diliminiz 1.5 veya 2 olabilir. Hı hı. Buna göre değerlendirme yapmamız gerekiyor. Bunun bir tık üstü daha var. O da şöyle bir durum. İl yüzdelik dilimleri.
1: Evet.
2: Yani burası genel yüzdelik dilim. Bir de il yüzdelik dilimleri var. Burada işin bir sırrı var. Bunun için şunu yapmamız gerekiyor. Bir defa Kayseri'de kaç öğrencinin sınava girdiğini bizim bilmemiz gerekiyor.
1: Evet. Aslında burada ben dinleyicilerimize ve izleyicilerimizin dikkatini çekmek istiyorum. Çünkü bu çok nadir bilinen, çok az kişinin bildiği bir teknikten bahsedecek biraz sonra hocam. Çünkü biz program öncesinde konuştuk bununla ilgili. Aslında daha nitelikli ve doğru bir nokta atışı tercih yapmanın yolu tam şu an anlatılacak şeyden geçiyor. Eğer Kayseri içi tercih yapıyorsak diye de altını çizelim.
2: Kesinlikle hocam. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Şurası bizim genel yüzdelik dilimimiz. İl yüzdelik dilimimiz değil. Şurada yazan ekrandaki bölümler genel yüzdelik dilim.
1: Evet.
2: Ben burada il yüzdelik dilimini baz almam gerekiyor bir defa. Kayseri'de şu an 19.900 öğrenci sınava girmiş. Bu ne demek? Elimde artık bir veri var. Kayseri'de giren öğrencilerin sayısı var. Evet. Ben il yüzdelik dilimini de biliyorsam, evet, biraz da matematik biliyorsam, bunları yüzdesini aldığımda öğrencimin tahmini, yani tahmin derken aslında neredeyse kesine yakın sırasını biliyorum demektir.
1: Mesela bir örnekle açıklayalım hocam.
2: Hocam şöyle söyleyelim. Ben hani uyduruyorum bunu kafadan. Şu an ezberimle direkt matematiksel olarak yapmıyorum.
1: Kafamızdan.
2: Yani diyelim ki öğrencimizin %4'lük bir dilimi var. Ben diyorum ki 19.900 ile 4'ü çarpıp yüzde böldüğümde, yani özet olarak anlatıyorum. Böldüğümde bana bir sıra çıkıyor. Diyor ki 112. atıyorum. Hı. Veya işte 1112 veya 1400 veya 900. Hı. Varsayalım 900 çıktığını, bilmiyorum, direkt böyle kafadan attığım için. Bunu yeni kontenjan sırasına göre bakıyorum. Hocam oradan da bakarken hesaplayabilirsiniz. Yani ben tahminen attım ama yani
1: 19.900
2: çarpı 4 bölü 100.
1: Aynen, bölü 100 dediğimizde gelen 796 oldu hocam.
2: 796. Hocam bakın, şuradan ben yukarıdan aşağı doğru, ama yeni kontenjanda. Çünkü burada bazı kontenjanlarda değişiklik var. Mesela baktığınız zaman Kayseri Fen Lisesi 150 öğrenci alırken kontenjanını 120'ye çekmiş. Yani evet, 30 öğrenci daha azaltmış. Bakın, evet, şurada yine benzer bir durum var. Hacı Şükrü Baktır 40 öğrenci alırken 48'e çıkarmış. Hı. Diğerlerinde bir değişiklik yok. Yani burada yeni yüzdelikli şey, yeni kontenjana bakaraktan bakmamız gerekiyor. Kaç demiştiniz hocam sayıya biraz önce?
1: 796.
2: 796 hocam, bakın yukarıdan toplayarak aşağı doğru indiğimde,
1: evet,
2: şurası 800, yani şu kontenjanın toplamı, yani nereye kadar? İşte Nuh Mehmet Baldık Anadolu Lisesi'ne kadar 858 öğrenci. Bir üstüne çıktığımda 708 öğrenci. Yani öğrenci,
1: evet,
2: Nuh Mehmet Baldök diye yüzde işte 4'se dilim, örnek söyledim tabii, ben bunu uydurarak söyledik. Hı hı. Nuh Mehmet Baldök diye okuluna kesinlikle girebilir diyoruz.
1: Evet.
2: Ama ne şartlarda? İşte burada şöyle bir olasılık devreye giriyor. Kayseri'de daha önde bu puanın, bu yüzde dilimin önünde olan öğrencilerin ne kadarı önden başka okullara gidecek? Mesela burada neler var? Nerelere gidebilir? İstanbul, Ankara, İzmir gibi farklı illerin daha yüksek puanlı okullarını tercih edip gidebilen öğrenciler oluyor her sene.
1: Evet.
2: Veya özel okullara gidebilen, burslu bir şekilde özel okullara gidebilen öğrenciler olabiliyor. Önden bir kayma yaşanıyor.
1: Evet.
2: Ama Kayseri çevre illerine göre büyük bir il. Bu sefer de Nevşehir'den, Yozgat'tan, Sivas'tan, Niğde'den bu okullar iyi diye bu okulları tercih edip gelen öğrenci de olabiliyor. Evet. İşte bunun dengesi her sene değişir.
1: Evet.
2: Yani önden 500 öğrenci gider, 100 öğrenci gelebilir veya 400 öğrenci gelir, 50 öğrenci gider. Evet. Bunu bilemiyoruz. Bu tamamen velilerimizin kendi tercihi, o yılki tercihlerine göre belli olacak. O yüzden biz hep şunu söyleriz tercihlerde. Sana gelen sıralama neresi? Baldöktü. Yani sen Baldöktü'nün içindesin şu an. Hı. O zaman üstten tercih yap mutlaka, ama alttan da mutlaka tercih yap. Yani
1: çünkü kaç kişi gelecek, kaç kişi gidecek belli değil.
2: Belli değil.
1: Kontenjanın yüzde kaçının nerede olacağı belli değil. O yüzden biz bu işi yaparken
2: kesin çizgimizi çiziyoruz burada. Ha. Diyoruz ki burası bizim kesin çizgimiz. Bir aksilik, bir sıkıntı olmadığı müddetçe, ama bunun üstü ve altı artık gelecek ve gideceklere bağlı olarak değişecek.
1: Evet.
2: Yani oradaki insanların eğilimine, tercihlerine göre değişecek. Buna bakıldığında siz burayı zaten bir defa tercih edin. Altını ve üstünü de mutlaka yazın. Yani şunu yapmayın. Burada asıl önemli noktalardan biri yine bu.
1: Evet.
2: Ya ben Baldöktü kesin gelir, ya burayı yazdım, alttan da yazmayayım dediniz mesela. İyi de şu olursa, diyelim ki dışarıdan çok fazla tercih oldu ve bu okul gelmedi. Sen de alttan tercih yapmadın. O zaman sen merkezi yerleştirme, yani LGS puanıyla alan bir okula yerleşemeyeceksin. Gideceksin mahallendeki yerel yerleştirmeye yerleşmek zorunda kalacaksın. Diyeceksin ki ya tüh, keşke Osmanoğlubaşı'da alta yazsaydım. Osmanoğlubaşı'nın kontenjanı doldu. Senin puanın o çocuklardan daha iyi olmasına rağmen bu sefer o okula da gidemeyebileceksin. Ha, ek yerleştirmeler var, ek tercihler var. Onlar da illaki açılıyor, ama bu sefer şuna kalıyorsun. 120-150 kontenjanın içine yerleştirme şansın varken, acaba biri gidecek de ben de onun yerine boşluğu doldurabilecek miyim olasılığına bakacaksın.
1: Evet.
2: Yani olasılığınız 3'e 4'e 5'e düşüyor artık. Şimdi bu çok sıkıntılı bir durum ortaya çıkabiliyor. O yüzden bizim velilere tavsiyemiz şu: açıkta kalmamak için ve mümkünse ilk yerleştirmede yerleştir, bir cebe at bakalım bu şeyi. Yani ben bir okul, tamam, cebimde olsun bir tanesi, kesin garanti olsun da üstten yine ek yerleştirmelerde ben tercihte bulunayım. Gelirse gelir, açılırsa açılır, açılmazsa bu sefer mecburen daha alttaki bir okula gitmek zorunda kalabilirsiniz.
1: Evet.
2: Yani sıkıntı olabilir.
1: O yüzden bura tutuyor deyip tercihi orada kesmemekte fayda var.
2: Aynen öyle hocam.
1: Peki hocam, yerel yerleştirme sonucu yaptığımız hesaplar tutmadı. Aşağıdan da yazdık ama aşağıdan yazdığımız da gelmedi. Çocuğumuz merkezi yerleştirmeyle yerleşemedi.
2: Merkezi yerleştirmeyle yerleşemediği zaman yerel edük kalıyor mecburen. Yerelde de bir şekilde zaten o okulları

0: Kayseri merkezdeki fen liseleri.
1: Hı hı.
0: Şunlar
1: sarı olanlar.
0: Bunlar Anadolu liseleri.
1: Hı hı.
0: Bakın Sema Yazar'la bitmiyor aslında burada.
1: Evet.
0: Aslında bakın aşağı doğru indiğimizde bir de İncesu'da var.
1: Evet.
0: Yani harika. Böyle bir durum. Ama Anadolu liseleri genelde yukarıda kalan okullar.
1: Hı hı.
0: İşte şu renkte olanlar pembe görünüyor. Ekranda
1: evet,
0: nasıl görünüyor bilmiyorum. Bunlar İmam Hatip liseleri.
1: Hı hı.
0: Biraz daha soluk yeşil olanlar. Bunlar da ilçe fen liseleri.
1: Hı hı.
0: İki tane mavili kodladığımız sosyal bilimler lisesi var.
1: Evet.
0: Şu renkte olanlar da bunlar da daha çok meslek liseleri diye adlandırdığımız okullarımız.
1: Evet, açık soluk mavimsi olanlar ve ilk orada sanırım küçük çalığın altında mıydı, Sami Yangın'ın altında mıydı?
0: Hocam? Sami Yangın'ın altında.
1: Uzay ve havacılık, halk dilinde uçak lisesi diye geçen bir lisemiz var. Geçen sene %4 ile kapatmış olan bir meslek
0: evet.
1: lisesi. Son dönemlerde Milli Eğitim Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın meslek eğitimine verdiği önem sonucunda artık böyle nitelikli öğrencilerin merkezi yerleştirme ile gidebileceği bazı meslek liseleri oluştu. Hani eskiden tabiri caizse hiçbir yere gidemiyorsan meslek lisesine gitse mantığından çıkarılıp nitelikli yüksek puanlar almış öğrencilerin de meslek liselerine yönlendirilmesiyle ilgili yapılmış bir projemiz var. Türkiye'de iki taneydi. Geçenlerde uçak lisemizin müdürü Sayın Hakan Yiğit Hocam, buradan selam ediyorum kendisine, konuştuk. Bursa'da da üçüncüsü açılıyor. Geçen sene %4'lük dilimle kapattı. Bu uçak lisesi dediğimiz uzay ve hava teknolojileri lisesiyle ilgili velilerimizin kafası çok karışık. Tercih etmeli miyiz? Tercih edersek bizi neler bekler? Gibi durumlar var. Ve yine oradaki listede göreceğimiz gibi bazı okulların 4 yıl olduğu, bazı okulların 5 yıl olduğu, ki mesela uçak lisesi de 5 yıl eğitim veren süreçler. Tercih ederken mutlaka bunlara da dikkat etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Şimdi uçak lisesiyle ilgili bu sene programdan önce de konuştuk. Sıralamaların yükseleceğiyle ilgili, tercih alanlarının yükseleceğiyle ilgili de bir takım görüşler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam?
0: Sayın hocam, ben geçen yıl bu okul açıldığında benim beklentim fen liselerinin altında olacağıydı bu okulun.
1: Hı hı.
0: Çünkü
1: direkt.
0: Ankara'daki okullarla kıyasla, yani ilk açılan okul Ankara'da biliyorsunuz uzun
1: evet.
0: zamandır var. O okulun yüzdelik dilimi yanlış hatırlamıyorsam 0.90 küsuratlarda, 80'lerde falan diye biliyorum. İlk açıldığında 90 küsuratlardaydı. Sonra biraz daha yüzdelik dilimi düştü, yani başarısı arttı, yüksek nitelikli bir okul olarak diye biliyorum. Ona bakaraktan ben buradaki yüzdelik diliminin de çok iyi olacağını, çünkü Türkiye'de ikincisi olarak başlamıştı. Bunun ilk başta belki yeteri kadar bizler eğitimciler bunun belki yeteri kadar tanıtımını yapamadığımızı düşünüyorum. Çünkü meslek olarak bakıldığında işte teknolojinin de gelişmesiyle ülkemizin işte yeni yeni uçaklar yapması, yeni yeni jetler, roketler yapmasıyla alakalı buralara eleman yetiştiren bölümler gibi düşünüldüğünde bu bölümün, bu okulun çok ekstra popüler bir durumun olmasını bekliyordum. Ama Kayseri'de %4.38'lik bir dilimde kaldı. Ben bunun bu sene biraz daha bilinçli hale gelip daha yükseklere çıkacağı kanaatindeyim. Ama tabii burada bu benim kanaatim. Yani ben daha önce de daha iyi olduğunu düşünüyordum. Burada veli eğilimlerinin nasıl olacağını bilemiyorum. Velilerimiz tamamen kendi tercihlerine, kendi arzu ve isteklerine göre bunları yapıyorlar. Bu sonuçta bir meslek lisesi. İleride geleceğe dönük işte kariyer açısından iyi olacağı kanaatinde olduğumuz bir meslek lisesi. Yani genelde insanlar iş imkanı olarak bakarlar ya. Yani bu manada iş imkanı ileriye dönük büyük umutlar vaat eden bir meslek lisesi.
1: Milli Savunma Bakanımızın, bakanlığımızın bizzat desteklediği, malzemelerini gönderdiği, helikopterlerin gönderildiği, çocuklara uygulama alanlarının açıldığı bir okul olduğunu belirtiyorum. Ve yine uçak lisesiyle ilgili detaylı bilgi isteyenler tabii oraya gidip oradaki müdürümüzden, müdür yardımcımızdan
0: mutlaka
1: bilgi alabilirler.
0: Mutlaka bunları almaları lazım.
1: Ancak daha önceki programlarımızda, hayatımızda, eğitim programımızda bununla ilgili Hakan Yiğit hocamın gelerek bizzat okulun sağladığı imkanları, eğitimleri anlattığı bir programımız da oldu. Bu anlamda

0: tercih etmek isteyen insanlar pek çok noktadan bununla ilgili bilgi sahibi olabilirler diyelim. Sadece küçük bir nokta, benim küçük bir isteğim olacak. Buradan sayın yetkililerimize sesleniyoruz. Okulumuzun halihazırda hala bir pansiyonu yok. Şehir dışından gelecek öğrencilerimiz için bununla ilgili hayırseverlerimizin, efendime söyleyeyim, Melikgazi Belediye Başkanımızın desteklerini beklediğimizi belirtelim buradan. Minicik hemen iletmiş olalım. Tabii ki burada şeyi de konuşmak lazım. Daha önce yine programlarımızda meslek eğitimiyle ilgili tekstil lisemizin de merkezi yerleştirmeyle aldığını yine hatırlatırım. Öğrencilerimize çok büyük iş imkanları sağladıklarını, daha okurken sigortalarının yapılıp para kazanmaya başladıklarını belirtelim. O yüzden öğrencilerimizle ilgili tercih yaparken belirli noktalarda tıkanıp kalmayalım. Öğrencimizin ilgisine, eğilimine, yönelimine dair ve hayata bir meslek edinerek başlamasına dair de seçeneklerimizin olduğunu belirtelim diyorum hocam.
1: Evet. Buyurun hocam. Bununla alakalı şöyle bir şey söyleyebilirim. Bundan çok daha önceki tarihlerde şöyle bir durum ortaya çıkmıştı. İtfaiyecilik bölümü diye bir bölüm açılmıştı.
0: Evet.
1: O zamanlarda yine Kayseri'de, yani Türkiye'de ilk üçüncüsüydü. Şimdi kaç oldu bilmiyorum. Takip etmedim ben son. Kayseri'de açılmıştı. Ve o zaman şöyle bir durumda yoktu. Bir itfaiye ile alakalı bir üniversitemiz de yoktu. Yani itfaiyeciliği bitiren. Genelde belediyeler ya da atıyorum işte devletin belli kurumları veya işte özel şirketler itfaiye ile alakalı dışarıdan sıradan birilerini alıp bunları eğitip kendileri yetiştiriyorlardı. Ama şimdi böyle bir bölüm çıkmıştı. Çok avantajlıydı.
0: Evet.
1: Ama veli tercihi yine hep akademik noktada, hep en iyisi olsun gibi düşündüğümüz için çocuklarımızla alakalı bu bölümleri tercih edilmedi. Belki biraz daha böyle yalın kalan okullardan, böyle az sade kalan ya da işte atıyorum çok tercih edilmeyen, kıymeti bilinmeyen okullardan diyebiliriz. Ki keza tekstille alakalı olan bu okulumuzda, ben de mesela daha önce gezmiştim okulumuzu. Çok kıymetli, bizzat çocuklar orada eğitim alırken, yani fabrika şeklinde kurulmuş bir okul,
0: Tabii.
1: bu şekilde çalışmaları oldu. Lakin işte istihdam noktasında genelde veliler işte 4 yıl, 5 yıl sonrasındaki sürece baktıklarında istihdam noktasındaki süreci çok takip etmiyorlar. Bu öğrenciler bir yere yerleşti mi, ne iş yaptılar diye çok bilmedikleri için bu bölümleri tercih etmiyorlar. Ha tabii şu da var. Veli ve öğrencinin isteği akademik manada bir çalışma yapıp, yani hemen bir meslek lisesi, bir meslek edinmeyle alakalı değil ama benim çocuğum 4 yıllık üniversite okusun, mühendis olsun, mimar olsun ya da doktor olsun, öğretmen olsun gibi tercihleri varsa, ki genelde böyle oluyor, Anadolu liselerini tercih ediyorlar. Ha bununla beraber artık İmam Hatip liseleri de var.
0: Evet.
1: Yani hem dini eğitim alıp hem de proje okulu gibi çalıştıkları için akademik yönde eğitim veren kurumlar
0: İddialı.
1: da var. Yani zaten puanları da yıllara göre, duruma göre değişiyor. Mesela Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi geçen yıllara bakarak mesela iki kademe daha sıralamada üste çıkan okulumuzdan biri olmuş mesela. Yani bunlar önemli kriter, önemli verilerden diyebiliriz.
0: Peki hocam, sizin oğlunuz gibi yüksek sıralama yaptı. Şehir dışında okullar tercih edecek.
1: Evet.
0: Siz şimdi bununla ilgili Derya Deniz araştırdınız. Bununla ilgili tavsiyeleriniz ne olur?
1: Hocam şimdi şehir dışında okumak öncelikle bir defa öğrencinin karakteriyle alakalı olan bir durum. Çünkü oraya gittiğinde eğer siz kendiniz taşınmayacaksanız, yani evi, aileyi götürmeyecekseniz oraya, çocukların yurtlarda, pansiyonlarda veya yani o çok zor ama evlerde, kendi evlerinde kalacak bir durumun olması gerekiyor. Şimdi bunu her öğrenci yapamayabiliyor. Gurbet dediğimiz durumu her öğrenci yaşayamayabiliyor, bunu kaldıramayabiliyor. Bir defa öğrencinin yapısı burada çok önemli. Zaten bunu yapamayan öğrenciler de ben dediğiniz gibi biraz araştırma yapınca birkaç ay sonrasında okulu bırakıp memleketlerine döndüklerini ya da işte ailelerinin yanlarına taşındıklarını ya da ailenin işte baba işte Kayseri'de kalmış, anne ev
0: yanına
1: tutmuşlar
0: gitmiş.
1: yanına gitmiş gibi durumların olduğunu gözlemledik. Çok şey olmuyor. Özellikle çocukların yapısı burada çok önemli. O yüzden ne kadar tam puan alsa da o okullar ne kadar kıymetli olsa da, gidecekleri okullar çok değerli okullar olsa da, gittikleri okullarda çocuğun o ortama ayak uydurabilmesi, şehre ayak uydurabilmesi önem arz ediyor. Mesela ben İstanbul'a gidip işte Galatasaray Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi'ni gezdim, dolaştım, araştırdım, detaylandırdık. Yani bu okullar biliyorsunuz tam puanla alan okullar olduğu için öncelikle onların isimlerini söyledim. Baktığımızda yani bizim gönlümüzden oralar geçiyor ve ben tercihleri o okullara yaptım. Lakin kafamızda kocaman bir soru işareti var. Çünkü Anadolu'daki yaşam tarzıyla İstanbul'daki yaşam tarzı, hele bir de içe dönük bir aileyseniz, yani çok fazla sosyal değilseniz, oralara gittiğinizde biraz problem arz edebilir gibi görünüyor. Yani bu önemli. Çocuğunuzu farklı yönlerden kaybetme şansınız olabilir. Aile kültürünüzden kaynaklı olarak bahsediyorum. Sıkıntı yaşayabilirsiniz. Problem olabilir. Yani eğer toplumla alakalı işte oradaki ayak uydurmaya noktasında sıkıntı yaşarsa çocuk, Kayseri'ye döndüğünde veya hayat tarzınızda farklılıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar önemli şeyler. Çünkü önemli. Bu yaş grubu öğrenciler ergenlik dönemini yaşayan öğrenci grupları. Anında duygusal anlamda yükselip anında düşebiliyorlar. Anında bir şeye sevip tutkunluğa bağlanıp anında vazgeçebiliyorlar. Bundan dolayı aslında biraz da aile kontrolüyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yani takibin orada iyi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz durumda olan öğrenciler varsa şehir dışını çok tavsiye etmiyorum. Ama tamamen bu öğrenci ve aile durumunun yapısına bağlı olarak. Ha, bununla beraber okul başarısı dediğiniz zaman işler değişiyor. Mesela tabi burada okul reklamı yapıyormuş gibi olmayalım ama ben gittiğimde en çok beğendiğim kısımlarını söylüyorum bu okulların özellikle. Hocam mesela İstanbul Erkek Lisesi Alman eğitimi veriyor. Alman müfredatını veriyor. Türk eğitimi de var tabi ama Alman müfredatı ağırlıklı gidiyor. Çocuk liseyi bitirdiğinde çok iyi bir Almancası, çok iyi bir İngilizcesi oluyor. Geçtim bu kısma, ya İngilizceyi burada da öğreniriz, Almancayı burada da veririz dedik. Ama dil eğitimi bu şekilde, yani eğitimi bu şekilde alıyorlar. Bunun dışında önemli olan noktalar, ben en azından cezbeden noktası bu oldu. Öğrenciler hocam liseyi bitirdikten sonra yurt dışındaki okullara istedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar sınava girmeden. Yani bir AYT, TYT gibi bir sınava girmeden, Türkiye'de sınava girmeden oradaki okullardan birini ve istedikleri bölümleri tercih edebiliyorlar. Tabii orada da kendi okuldaki başarı puanlarına göre bir kriteri var ama bir AYT, TYT gibi bir üniversite sınavı gibi sınavları yok.
0: Evet.
1: Bu çok muazzam bir durum ve genelde de bu öğrenciler çok yüksek mertebelerde, çok iyi yerlerde iş imkanları bulup hayatlarını orada devam ediyorlar. İşin kötüsü ne ülkemiz için? Türkiye'ye dönmüyorlar. Yani
0: beyin göçü.
1: Beyin göçü dediğimiz şey orada çok ciddi manada yaşanıyor. Ve bu okullar Türkiye'nin en yüksek puanlı, en kaliteli, en nitelikli öğrencilerini alıyorlar.
0: Evet. Evet.
1: Böyle de bir durum var.
0: Maalesef. Yani kendi ülkem adına üzücü bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: Ama hocam burada da şöyle işte, çocuğun tercihini düşünüyorsunuz. Çocuğun istikbalini, kariyerini düşünüyorsunuz. O imkanları, yani bizim gibi Anadolu'da yaşayan insanların ulaşması çok mümkün olmayabilir.
0: Evet.
1: İşte orada ulaşacağı mertebeyi de düşününce ya da ulaşabileceği kariyeri, etiketi düşündüğünüz zaman da işin rengi biraz değişiyor. Yani hem duygusal davranıyorsunuz, hem milliyetçi duygularınız gelişiyor. Yani birçok şey karışık. Ben bu zamana kadar bunu hiç anlamıyordum. Diyordum ki ya ne var ya, çocuk full çekmiş, yazsın bu okulu gitsin. Daha ne olsun diyordum ama iş kendine döndüğünde bu sefer çok farklı duygular içine giriyorsunuz. Ya yazsa ya kendi ülkesine hizmet etmeyip başka bir yere mi gider? İleride fikri değişir mi, değişmez mi? Ya çok milliyetçi bir çocuk olmasına rağmen bununla beraber yani acaba o 4 yıllık, 5 yıllık eğitim hayatı boyunca değişir mi kısmını düşünüyorsunuz.
0: Evet.
1: Çünkü hala çocuk.
0: Evet.
1: Hala eğilip bükülebiliyor yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Hocam bir şey daha sormak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Şimdi biz yerel yerleştirme yapmadan merkezi yerleştirme yapamıyoruz dedik ya.
1: Evet.
0: Ekran açılıyor. Yerel yerleştirmeden bize açılan, adresimize dayalı okullardan birini seçiyoruz. Merkezi yerleştirmede herhangi yaptığımız tercihlere göre herhangi bir yere yerleşmezse öğrencimiz otomatik olarak o liseye yerleşmiş oluyor.
1: Yerel yerleştirmeye ekleyelim.
0: Peki, şimdi bir de merkezi yerleştirmeyle almayıp okul ortalamasıyla alan okullar diye konuşuluyor, bahsediliyor. Bizim aslında adresimizde açılan okullarda bu okullardan birileri oluyor değil
1: evet,
0: mi hocam?
1: Hocam.
0: Yani okul ortalamasına göre öğrenci alınıyor.
1: Aynen öyle.
0: Şimdi ben yerel yerleştirmede kendi adresime düşen okullardan birini seçtim ve merkezi yerleştirmeye geçtim ama merkezi yerleştirmede bir yer bulamadım. Seçtiğim okula yerleşmem kesin mi? O okulun ortalamasıyla ben o adreste oturuyor olmama rağmen çocuğumun ortalaması tutmuyorsa, mesela o okul 95 ortalamayla alıyor öğrencileri, en düşük 95 ortalamayla girmiş benim adres alanımda ama benim çocuğumun ortalaması 70. Merkezi yerleşmeyle de yerleşemedim ama merkezi yerleştirmede de o okulu tercih etmiştim. Şimdi benim durumum ne olacak?
1: Hocam öncelikle şunu açıklayayım. Ekrana yansıtabilirsek ben birkaç okulu örnek olarak göstereyim bölgede. Hı hı. Şimdi hocam öncelikle okulların yıllara göre şurada gösterdiğim şekilde yıllara göre hangi puanlarla, yani bu okul başarı puanı dediğimiz puanlara göre öğrenci almış. Bu her sene değişebilir. Evet. Artabilir, azalabilir. Tamamen bu biraz daha eğilim ve o seneki öğrencilerin durumuna göre değişebiliyor. Hı hı. Şimdi Melikgazi ilçesinde gördüğüm kadarıyla bir liste çıkartmış arkadaşlarımız. En yüksek puanlı alan okul Osmanoğlubaş Anadolu Lisesi. Bu şimdi Osmanoğlubaş deyince insanların kafası çok karışıyor.
0: Karıştırmayalım.
1: Hayırseverimiz gerçekten çok fazla okul yapmış.
0: 16 tane hocam.
1: O ilkokul, ortaokul, lise, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi gibi birçok okul var. Bu Osmanoğlubaş Anadolu Lisesi dediğimiz okul bu DSİ'nin karşısındaki okul.
0: Evet.
1: Yani karışıklık olmasın. Ya orada alıyormuş Osmanoğlubaş bak okul başarı puanıyla da alıyor. Diğer tarafta işte LGS puanıyla alıyor gibi karışıklık olmasın. Bununla alakalı birkaç tane okulumuz var.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu okul daha önceki yıllarda almış olduğu başarı puanlarına göre okullar. Şimdi birkaç ili göstereceğim, en azından merkez ilçelerimizden gösterecek olursam.
0: Hı hı.
1: Şimdi bu da Koca Sinan'daki en çok tercih edilen okullardan, tabii kendi yerelinde tercih ediyorlar.
0: Hı hı.
1: Okul başarı puanlarına göre işte burada da Ahmet Eren, işte Cemal Bozkurt,
0: hı hı,
1: 75. yıl gibi okulların başarı puanları.
0: Hı hı.
1: Talas'a bakalım. Talas'ta da bakıldığında işte burada daha önce Yaman Dede 82'ymiş. En son yıla göre baktığımızda 80 diye devam eden okullarımız var. Tabi diğer ilçelerimiz de var. İşte İncesu, Hacılar, Develi'deki oradaki tercih edilen okullarımız da var. Ya Develi biliyorsunuz büyük bir ilçe olduğu için hem fen lisesi puanlarında da, yani merkezi yerleştirme puanlarında da üst sıralarda yer alıyor. Ama okul başarı puanında da böyle bir durumumuz var. Her bir ilçenin kendine göre böyle bir puanları var. Hocam sizin dediğiniz noktaya gelecek olursak. Şimdi yine burada şöyle bir örnekle açıklayalım bunu. Diyelim ki Osmanoğlubaş Anadolu Lisesi diyor ki ben bu sene diyor 90 tane öğrenci alacağım okuluma diyor.
0: Hı.
1: Ama kendi alanınızdan ya da oradan tercih edenlerden 300 tane öğrenci bu okulu tercih etmek istiyor.
0: Hı.
1: Şimdi Osmanoğlubaş diyor ki tamam diyor, herkes tercih edebilir, sıkıntı yok. Lakin diyor ben beni tercih edenleri bir listeye alırım, sıralarım.
0: İlk 90'ı alırım.
1: İlk 90'ın öğrenci puanı kaçta bitti? 96'da. Tamam, benim
0: taban puanım bu.
1: Taban puanım 96 diyor. Şimdi sizin taban puanınız da 85. Gelmedi bu okul.
0: Evet.
1: Ve tek tercih yaptınız.
0: Evet, ne olacak şimdi?
1: O zaman ek yerleştirmelerde tekrardan başvuru yapacaksınız.
0: Anladım. İkinci tercihe kalacaksınız.
1: İkinci tercihe kalacaksınız. Oralarda da yaptınız, yine gelmedi.
0: Evet.
1: O zaman işte son dediğim olay, bütün hepsini bu tekrarladınız. İkinci, hı-hı, üçüncü tekrarladınız. O zaman İl veya ilçe kurullarına teslim ediliyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Oradaki komisyon sizi diyor ki şu okullara yönlendireceğim diyor ama bu öğrenciler genelde çok fazla kalmıyor. Yani o yerleştirmeler sırasında, çünkü orada biraz da kurul sizin gideceğiniz yere tayin ediyor. Artık hiç kimsenin neredeyse gitmek istemediği boş kalmış okullar varsa genelde oraları yazmak zorunda kalıyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Bundan dolayı hep biraz önce de konuşma arasında anlattığım gibi mümkünse ilk yerleştirmede, yerelde veya merkezi yerleştirmede bir yere kapağı atın.
0: Evet.
1: O cepte kalsın, üstü daha sonra zorlayın. Zaten hedefimiz üstü zorlamak değil mi? Evet. Tamam, o zaman altlardan bir tanesine yerleşin de orayı garantileyin en azından. Evet. Üste bakarız. Bizim genel tavsiyemiz velilerimize bu olur. Önce bir yerini tut, sonra ön sıralardan geçmek için zaten ek yerleştirmeler olacak. Bazen böyle velilerimiz veya öğrencilerimiz şuna kapılabiliyor. Diyor ki ben bu okula gitmem. Ben bu okula yerleşmem. Tamam, yerleşme. Ne yapacaksın o zaman? Hani yerleşmeden ne yapacaksın?
0: Evet.
1: O zaman devlet diyor ki 12 yıllık kesintisiz eğitim var.
0: Evet.
1: Sen ya özel okula gideceksin, kayıt yapacaksın, ya da kurulun eline kalacaksın. Kurul seni bir yere yerleştirecek. O zaman mecbur gideceksin zaten. Onların tercihiyle yapmaktansa, hani belki özel okula herkesin imkanı yetmeyecek. Ama kurulun eline kalıp kurulun eliyle bir yere gitmek ve artık hani boş kalmış tercih olarak okulda, işte herkes bir yere yerleşmiş, şu okullarda birkaç tane yer var deyip o okullara sizi yönlendirmektense kendi tercihinle bir yere yerleş.
0: Kesinlikle.
1: Bu önemli bir nokta hocam.
0: Kesinlikle çok önemli. Aslında yerel yerleştirmenin de burada ne kadar kıymetli olduğunun altını çizmiş olduk. Çünkü tamam, hani merkezi yerleştirme yapmak için bir yerel yerleştirme yapacağız ama beklemediğimiz sürprizler olduğunda
1: kesinlikle
0: tercih ettiğimiz yerel okula da gidememe ihtimalimize karşı orada da elimizi güçlü tutmakta fayda var. Çocuğumuzun not durumunu göz önünde bulundurarak tercih yapmakta
1: evet
0: fayda var. Yani burası benim adresim, kesin buraya yerleşirim gibi bir durumun olmadığının da altını çizelim.
1: Kesinlikle hocam. Ama ben burada bununla beraber yine şunu söyleyeceğim. Yani genelde velilerimize bize gelen sorulardan en büyük şeylerden biri şu. Diyor ki, örnek söyleyeyim. Mesela bunu Koca Sinan için örnek vermek istiyorum. Şimdi Koca Sinan İlçemizde en çok tercih edilen okul Ahmet Eren. Bunu tercih edilme sebebi de genelde şu. Yani iyi bir okul, kaliteli bir okul, ona diyeceğim hiçbir sözüm yok. Ama Ahmet Eren daha evvelden, daha önceki yıllarda bu nitelikli dediğimiz okullar içerisindeydi.
0: Evet.
1: Yani o zamanlar Düz Lise, Anadolu Lisesi gibi vardı.
0: Evet.
1: O zaman Anadolu Lisesi'ydi ve Kayseri'nin en iyi okullarından biriydi. Velilerin akılında bu kaldığı için genelde velilerimiz de burayı tercih etmek istiyorlar. Ama diyor ki benim alanıma çıkmadı hocam bu diyor. Yani kendi alanımda çıkmadı. Ben burayı tercih etmek istiyorum diye bizi ısrarla istiyorlar. Diyorum ki hocam edebilirsin. Ama orası şunu yapacak. Diyecek ki önce ben kendi alanımdaki beni tercih eden son kişiye kadar bunu bir alayım.
0: Evet.
1: Sonra sana bakarız diyor. Zaten oranın puanı çok yüksek olduğu için yani 85 puanla
0: gelmeyecek.
1: 85 puanla yani sizin puanınız 100 bile olsa komşu alandan tercih ederken, okul başarı puanınız 100 bile olsa burayı tercih eden başka bir öğrenci buraya zaten yerleşecek.
0: Evet.
1: Yani böyle bir durumumuz var Sayın Hocam.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Benim aklımdaki soruları hemen hemen tamamladık. Zaten sisteme girdiğinde velilerimiz de neyle karşılaşacaklarını az buçuk
1: evet
0: görmüş oldular. Sizin mutlaka şuraya da değinelim, velilerimizin bize çok sorduğu şu sorular var, şu konulara da değinelim dediğiniz yerler var mı?
1: Evet hocam. Şimdi ben bir de meslek liseleriyle alakalı, ekrana da yansıtabilirsek eğer, bununla alakalı böyle birkaç örnek de vermek istiyorum.
0: Çok
1: şimdi güzel hocam, burası meslek liseleriyle alakalı tercih yapıldığında hangi bölümlerin olduğu o okuldakini de bilmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdi velilerimizin aklında genelde şöyle bir durum kalıyor. Diyor ki ya ben diyor işte şu okulu sevmiyorum diyor. Ama o okulun içinde çok kıymetli bir meslek bölümü var.
0: Evet.
1: Yani okulu sevmeyebilir. Okulun kafasında farklı algısı olabilir. Lakin okulun içinde çok güzel bir bölüm var. O bölümü eğer öğrenci istiyorsa bu bölümleri de tercih edebilir.
0: Önü açıksa ki artık bu
1: i̇şte
0: geldiğimiz...
1: Örnekten mesela aynen bakalım. AH Evran Meslek ve Teknik Okulu Lisesi'nde bakın itfaiyecilik ve yangın güvenliği diye bir bölüm var. Çok tercih edilmiyor. Velilerimizin neredeyse %80'i, %9'unun bundan haberi dahi yok. Ha bunu şunu bilemiyorum ben. Yani okulu bitirdikten sonra sonuçta meslek lisesi bunlar. İşte nerede iş bulabilirler? Nasıl imkanlar olur? Bunların hepsini ayrı ayrı araştırılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani AH Evran'da girecekler okulun sitesine veya internet sitesinden araştıracaklar. Buraya baktıklarında Hatta buradan şöyle bastığımızda okulun sitesine de direkt atar yani sistem. Buradan da okulda hangi bölümler var, ne yok diye bakabilirsiniz. Hatta okuldaki idarecilerimiz de bu konuyla alakalı size okula gittiğinizde veya telefonla aradığınızda bilgilendirme de yapıyorlar.
0: Aslında çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam. Diyorsunuz ki hepsinin adı meslek lisesi olabilir ama her meslek lisesinin içeriği aynı değil. Buraya dikkat etmeniz lazım. Çocuğunuzu hangi alanda yönlendirmek istiyorsanız ona göre meslek lisesi seçin. Yani meslek lisesine gönderiyorum ibaresinin gönderdiğinizde çocuğunuzu edindirmek istediğiniz meslekle karşılaşamayabilirsiniz.
1: Tabii ki.
0: Bambaşka bir noktaya gelmiş olabilirsiniz. O yüzden önce hangi mesleği edindirmek istiyorsanız ona karar verin, bunu araştırın. Sonrasında bu meslek bölümünü bulunduran okulları tercih edin diyorsunuz. Yanlış
1: evet.
0: Anlamadıysam.
1: Aynen öyle hocam. Bakın burada mesela kuyumculuk teknolojisi diye bir bölüm var. Hı-hı. Kuyumculuk deyince şimdi herkes şunu diyecek. Aa, kuyumculukmuş ya, bizim çocuk sarraf olur. Evet, yani onların yanında çırak olarak başlar, bununla alakalı gelişimlere sahip bu işleri yapabilir. Ama bu zamana kadar birçok velimiz belki de bunu hiç duymadı. Evet. Kayseri'de böyle bir bölüm olduğunu dahi bilmiyor. O yüzden biraz araştırma yaparaktan okulların içerisinde hangi bölümler var? Mesela Argıncık Meslek Lisesi sağlık ağırlıklı bir okul.
0: Evet, hepsi sağlık.
1: Bakın ebe yardımcılığı, eskiden biliyorsunuz ebe, hemşire gibi bölümler olurken şimdi yardımcılığı adı altında bölüm oluyor. Bunların üniversitesinde okumak gerekiyor.
0: Evet.
1: Ha, bu şekilde şu an KPSS'den ebe yardımcısı diye bildiğim kadarıyla gözümden kaçmış olabilir bilmiyorum ama ebe yardımcılığı diye bir kontenjan açılmadı.
0: Hı hı.
1: Ama bunun üniversitesinde okuyabiliyorlar, ebeliği de okuyabiliyorlar. Lakin böyle bir bölüm açılırsa eğer direkt gidecek arkadaşlar bunlar, yerleşecek arkadaşlar bunlar. Ya, şu an açılmadı ama açılırsa böyle bir alan yok çünkü üniversitede ebe yardımcılığı diye. Direkt liseden öğrenci alacak diyebiliriz.
0: Bakın, yurt dışı imkanları da çok fazla bu sağlık meslek lisesinden mezun olan arkadaşlar için diye biliyorum.
1: Hocam birçok bölüm var. Bakın Atatürk Kız Meslek Lisesi'nde hani birçok bölümü atlamıyorum. Ekranda eğer yansıyorsa buradan da bakabilirler. İşte çocuk gelişimi, gıda teknolojisi, yiyecek içecek hizmetleri birçok noktada çalışma var. Burada da okullar genellikle benzer bölümlere şeklinde ayrılıyor. Mesela işte Erciyes Turizm Meslek Teknik Okulu Lisesi'ndeki bölümler gibi bunlara bakıldığında buradan öğrenciler tercihlerini buralardan da yapabilirler. Bakın yine Kadı Burhanettin eski sağlık meslek lisesiydi biliyorsunuz. Bu şekilde bölümlerini alıyor. Kayseri OSB Teknik Koleji. Şimdi bu bölüm aslında özel diye geçer. Bazıları çok bunu bilmez ama bunu tamamen organize sanayi bölgesindeki bölümler yapar. Burası da çok nitelikli güzel okullardan bir tanesi diyebiliriz diğer okullarımız gibi.
0: Burada öğrencilerimize devlet burs veriyor değil mi hocam burayı tercih edenler?
1: Şöyle burs derken özel gibi de olsa yani kolej de olsa onun masrafını devlet karşılıyor. Evet. Veya atıyorum devlet demeyelim de organize sanayisindeki bölgenin bir kısmını devlet bir kısmını onlar karşılıyor diyelim. Siz buraya yani ekstra bir ücret ödemiyorsunuz.
0: Evet, yani isminin kolej olması velilerimizi yanıltmasın.
1: Evet.
0: Bu çocuklarımızın eğitim masrafları karşılanıyor diyelim. Onu da aydınlatmasında.
1: Aynen öyle. Yani şu bölümleri şöyle birazcık böyle yavaş yavaş geçmeye çalışıyorum ki velilerimiz en azından hangi meslek bölümleri varmış, bunlar nelermiş, ne değilmiş bunlara bakabilirler. Bununla alakalı işte kendilerine göre işte tercihen bunları yapabilirler. Şimdi genelde öğrencilerimiz ve velilerimiz şunu diyebiliyor. Ya ben çocuğu mesleğe göndermek istemiyorum. Ben İmam Hatip'e göndermek istemiyorum. Ben ilçelere göndermek istemiyorum dediğinde o zaman şöyle bir duruma karşılaşıyoruz. Hemen göstereyim. Bakın diyor ki ben mesleğe göndermek istemiyorum. Hadi şunu geçtim bu bölümümüzü. Şunların hepsi meslek. Hepsi altta kaldı. Ben işte İmam Hatip'e göndermek istemiyorum. O da gitti. Ne kaldı geriye?
0: İlçeyi göndermek istemiyorum.
1: İlçeyi göndermek Anladım. İstemiyorum diye oraya gidiyor. Ne kaldı hocam?
0: Yukarıda Sema Yazar.
1: Sema Yazar, Osmanoğlu Baş. Yani toplamda 3 burada ne yaptı? 3, 7, 8 tane okul kaldı.
0: Evet.
1: Hadi şunu da saymazsak yani İmam Hatip tercih. Toplam 8 okul kalıyor zaten. Onlara da puanımız yetmiyor. Ne yapacağız? Ya mecbur bir şeyi tercih etmemiz gerekiyor. Bununla alakalı da velilerimizin istekleri durumlarına göre bakılabilir. Ha, burada İmam Hatip'lerle alakalı ayrı bir durum var. Onu da anlatmam gerekiyor. Şimdi bakın şuraya baktığınızda Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci alıyor.
0: Evet.
1: Hacı Şükrü Baktır erkek öğrenci alıyor. Yani ekstra değişti mi değişmedi hı hı. bilmiyorum ama işte Şehit Mustafa Sezgin Kızılalım İmam Lisesi kız öğrenci alıyor. Şimdi bunlar da hani tercih ederken ya bana bu okul geliyor ben burayı yazmak istiyorum dediğiniz zaman bazen vokala gidemeyebilirsiniz çünkü işte siz kızsınızdır. Cinsiyetle alakalı bu durumlarla karşılaşabilirsiniz. Haricen bir noktaya daha değineceğim. Şimdi bazı yerel yerleştirmedeki okullar, bu sene var mı bilmiyorum, çok takip etmedim onları. Yerel yerleştirmede bazı okullar hayırseverler yaptırabiliyor veya okul aile birliği bunu yapabiliyor. Diyor ki puanı iyi olan, işte belli puanın üstünde kalmış okul olarak yerel yerleştirmede, bakın LGS puanıyla değil, okul başarı puanıyla beni tercih ederseniz iyi öğrenci almak istiyor
0: not
1: çünkü.
0: Not ortalamasına
1: göre evet. alan okullar için, yerel yerleştirmedeki okullar için söylüyorum. Beni tercih ederseniz, puanınız iyiyse size ekstra ben burs vereceğim diyebiliyor.
0: Bunu nereden öğreneceğiz?
1: Bunu okulların sitelerinde yayınlıyorlar.
0: Evet.
1: Yani okullar kendi sitelerinde yayınlıyorlar. Bu sene var mı böyle bir okul bilmiyorum. Ya bununla alakalı her sene açıklıyorlardı. Mesela diyor ki ben diyor 420 puan ve üstü veya 400 puan ve üstü olan öğrenciler beni tercih ederse ben diyor yerel yerleştirmede bu öğrenci lise hayatı boyunca işte şu kadar burs vereceğim diyor. Her ay şu kadar burs vereceğim diyor. Bunlar da fena rakamlar olmuyor genelde. Hı-hı. Ama tabii tercih meselesi. Orada şu güzellik ortaya çıkıyor. İyi öğrenciler tercih ettiği için seviye de iyi oluyor okulda.
0: Evet.
1: Okulun reklamı da güzel oluyor. Tercih edilen bir okul haline gelmiş oluyor. Bunlar da güzel durumlar diyebiliriz hocam.
0: Hayırseverlerimizden Allah razı olsun diyelim. Evet. Bu tarz güzel şeyler yaptıkları için hepsine minnettarız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Merve'cim soru gelen bir soru var mı sosyal medya üzerinden cevaplamamızı isteyen, ama zaten her noktaya değindik diye düşünüyorum. Yani benim kafamda bir şablon oluştuysa
1: evet.
0: bu süreçle ilgili muhtemelen dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin de kafasında bir şablon oluşmuştur diye düşünüyorum. O yüzden verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam.
1: Hocam davet ettiğiniz için biz çok teşekkür ederiz.
0: Davetimizi kırmadığınız için biz çok teşekkür ederiz hocam. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık hocam.
1: Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün dolu dolu bir tercih özel programı yaptığımızı düşünüyorum. Buradan Hasan hocam adına da size şöyle bir söz vermiş olayım. Hasan hocamın ekibi ve kendisi ne zaman daralıp bunalırsanız kuruma gittiğinizde size seve seve yardımcı olacaklardır değil
1: evet
0: mi
1: hocam? Zaten hocam şöyle, biz sadece kendi öğrencilerimize değil genel olarak bize dışarıdan da gelip hocam biz tercih yapmak istiyoruz, bize de yardımcı olur musunuz diyen arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz hocam.
0: Çok kendi başımıza işin içerisinden çıkabileceğimiz bir süreç gibi de görünmüyor. Sizin gibi profesyonel insanların yardımlarına ihtiyacımız olacak bu süreçte diyerek programımı kapatıyorum. Bizi dinlediğiniz ve bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Gündemdeki gelişmeler, ekonomideki son durum ve yerel haberin sıcak gündemlerine kadar her şeyi sizlerle paylaşıyoruz. Canlı yayın sona erdi.
3: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Komu ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
5: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Milli sporcularımız İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. Macaristan'da düzenlenen uluslararası turnuvada milli sporcumuz Kerem Kamal, erkekler Greco-Roman stil 63 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkek handbol takımı Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nı 23. sırada tamamladı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Göztepe, Al-Hafra'yı 2-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası finali büyük bir heyecana sahne oldu. Normal süresi golsüz eşitlikle sona eren maçta Arjantin'i uzatmalarda Ferran Torres'in attığı golle 1-0 mağlup eden İspanya 16 yıldan sonra yeniden dünya şampiyonu oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis trafiğinde kullanıldığı tespit edilen 6314 banka hesabını açıkladı. Söz konusu hesaplarla bağlantılı 23 kişinin yakalanmasına yönelik işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızlı harcama.
6: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
8: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
9: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
10: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
11: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
10: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
12: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
13: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
14: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2005 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2005. Türk lirasından 6-0 atıldı ve yeni Türk lirası tedavüle girdi. Yeni yıla Safranbolu yetiştirme yurdunda kalan 67 çocukla giren Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sularında ATM cihazından 600 YTL çekti. 6 Ocak 2005. Afyon ilinin adı Afyon Karahisar olarak değiştirildi. 11 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 24 Ocak 2005. Terör örgütü PKK Kongregel'in üst düzey isimlerinden Remzi Kartal, Nürnberg'de yakalandı.

30 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Ankara'da Microsoft'un sahibi iş adamı Bill Gates'le bir araya geldi. 31 Ocak 2005. Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi. 4 Şubat 2005. Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 16 Şubat 2005. İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu. 26 Şubat 2005. Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Sedat Şahin, İstanbul'da yakalandı. 12 Mart 2005. 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi ulusal film ödülünü Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı film kazandı.

20 Mart 2005. Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurt genelinde infiale neden oldu. 7 Nisan 2005. Besteci Melih Kibar, tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi koz yatağında hayatını kaybetti. 7 Nisan

25 Nisan 2005. Anzak çıkarmasının 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şafak ayinine Avustralya, Yeni Zelanda bakanlarının yanı sıra İngiltere Veliaht Prensi Charles da katıldı. 26 Nisan 2005. Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı. 1 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, İsrail'e yaptığı ziyarette Sharon'un teklifi üzerine Ankara-Kudüs arasında kırmızı telefon hattı kurulacağını söyledi. Ziyaret sırasında 17 ortak askeri proje için çalışmalar başlatıldı. 2 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, Filistin yönetiminin karargahı Mukata'da Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakanı Ahmet Kure ile görüştü, Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etti.

12 Mayıs 2005. Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2005. Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kırma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. 20 Mayıs 2005. Yazar Orhan Pamuk, Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1 Haziran 2005. Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni yasa, töre cinayetinden kapkaça, kaçak yapılaşmadan alkollü araç kullanmaya kadar birçok düzenleme getirdi.

20 Temmuz 2005. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsviçre'de yaptığı basın toplantısında Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır dediği için savcılığa bağlı polislerce ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Perinçek 24 Temmuz'da serbest bırakıldı. 4 Ağustos 2005. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.

10 Ağustos 2005. Anadolu Ateşi Dans Grubu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Dalgaların Coşkusu adlı bölümü 218 metronomla oynanıp 1 dakika içinde 218 adıma ulaştı. Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural tarafından da izlenen rekor denemesi noter huzurunda dev ekranda izleyicilere yansıtıldı. 20 Ağustos 2005. İskenderun'da düzenlenen 1. Arsus Kültür ve Turizm Festivali çerçevesinde müzisyen Ethem Yavuz ve orkestrası en uzun süre müzik çalma rekorunu kırmak için 44 saat 20 dakika sahnede kaldılar. Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural'ın denetimindeki rekor denemesi sırasında Ethem Yavuz ve orkestrası sahnede 44 saat 20 dakika kaldılar.

21 Ağustos 2005. Formula 1'in ayaklarından biri ilk kez Türkiye'de yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen kazandı. Yarışı Başbakan Erdoğan da izledi. 1 Ekim 2005. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film Beste Bereket'in Türevi seçildi. 7 Kasım 2005. Yazar ve senarist Sulhi Dölenek İstanbul'da hayata veda etti. 9 Kasım 2005. Demokratik Toplum Partisi kuruldu. Partinin eş başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk oldu. 19 Kasım 2005. CHP'nin 31. olan kurultayı Ankara'da toplandı ve Deniz Baykal tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçildi.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. ABD ve İran arasında tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki enerji sevkiyatlarına ilişkin artan endişeler petrol fiyatlarını zirveye taşıdı. Brent petrolün varil fiyatı Haziran ayından bu yana ilk kez 90 dolar sınırını aşarak 90,48 dolara yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yalnızca İşkur İş ve Meslek Danışmanlarımız ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla sunulan DABİS hizmetini artık İşkur mobil uygulamamız üzerinden tüm öğrencilerimiz ve velilerimizin erişimine açtık ifadelerini kullandı. Türkiye'de elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %53,5 artarak 392.252 megawatt saate ulaştı. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Türkiye'de geçen yıl 11.885 kişi emeklilik nedeniyle şehir değiştirirken en fazla emekli göçünü İstanbul, en azını Ardahan verdi. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Makine sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2025'in aynı dönemine göre %1,7 artışla 13,8 milyar dolara yükseldi. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 47 lira 18 kuruş, euro 54 lira, gram altın 6043 lira, çeyrek altın 9906 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları.
2: 38 saniyede bugün.
3: Koca Sinan ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs babasına ait akülü engelli aracı ateşe verdi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, saldırıya uğrayan İl Başkanı Sedefoğlu hakkında fiziksel şiddeti biz de biliriz ama bunun için siyaset yapmıyoruz dedi. İSO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında Kayseri'den 15 firma listede yer aldı. Kayseri dahil 12 ilde gerçekleştirilen kamuda köstebek operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Akkışla girişinde beton mikseri yan yattı.
2: Nöbetçi
0: Eczaneler.
1: Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Küçük Kapı Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Selam Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 0 83.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıp

0: yükselen değerinde. Vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
7: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü, sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Yayın tekrarı.
4: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
5: 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayınından Ekonomi Sohbetleri programından hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Mutlu, keyifli, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle ve sıcakların da arttığı bir dönemde yayınımıza başlıyoruz. Her zamanki gibi konuğum Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, ekonomist. Bugün birazcık ekonomi üzerinde duracağız. Ama memlekette ne oluyor? Bir taraftan yanı başımızda Orta Doğu'da neler oluyor? Bizi nasıl etkiliyor? Tüm bunları konuşacağımız programımıza başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz Sayın Ömer Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
5: Bu hafta sonu yine buralarda mıydınız, yakınlarda mıydınız?
6: Evet, buradaydım. Şehir merkezindeydim ve Atatürk evine, müze olarak olan evi gezdim. Harikulade bir yer. Ben özellikle Kayseri'de yaşayanlara veya Kayseri'ye gelenlere seyahat amacıyla bu evi gezmelerini hasreten öneriyorum. Çok şey ifade ediyor insana, çok şey anlatıyor. Oradaki görseller özellikle bizi alıyor da geçmişe götürüyor. Ben böyle bir fırsat varken bunu görmezden gelmenin veya görmemenin çok yanlış olacağı kanaatini taşıyorum.
5: Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Ben ne zaman gittim en son diye. Herhalde bir 15 yıl olmuştur Ömer Bey ya.
6: Hayır, bir çok şey farklılaştı.
5: Yani burnumuzun dibinde, şehrin tam
6: yakınında. Nuri Caddesi'nde.
5: Evet evet. Cumhuriyet Mahallesi'nde hemen o surların, Hunat'ın karşısındaki surların hemen arkasında. Yani belki önünden araçla ya da yaya
6: defalarca
5: olarak defalarca geçtik. Ama gittim, evet gittim, ama şimdi siz söyleyince kendimi bir çek ettim. Rahat bir 15 sene olmuş. O zaman ilk fırsatta
6: mutlaka
5: ben de tekrar ziyaret edeceğim.
6: Bağışlayın abi, siviller değil de daha çok onu da belirteyim. Genelde öğrenciler. Yani mecburen oraya gelenler sanki geziyor gibi bir imaj yıllardır bende var. Bu çok üzücü bir şey.
5: Özellikle
6: aslında tabii yani özellikle sivillerin gidip görmesi lazım. Çünkü geçmişimizle alakalı bizi çok farklı noktalara çekiyor. Çok farklı belki de duygular yaşatıyor, yaratıyor. Ben bu açıdan da ihmal etmememiz gerektiğini düşünüyorum.
5: O zaman konu açılmışken, o zaman böyle spontane gelişti Ömer Bey, ama tabii sadece Atatürk evi değil. Bunun yanında bir etnografya müzemiz
6: kesinlikle
5: var. Bunun yanında Hunat'ta, ya sadece müze olarak değil, kale, kalenin içi, Hunat, o hemen yanındaki medrese, Sahabiye Medresesi meydandaki. Bu ve bunun gibi bizim çok fazla kültürel anlamda işte Gevher Nesibe Şifahanesi.
6: Abi canım, hepsi yan yana Halil Bey bunlar. Aynı hinterland üzerinde.
5: Saydıklarımızın hepsi de Ömer Bey şehrin göbeğinde. Hepsi birbirine yürüme mesafesinde, ama böyle şöyle bir çarşıya çıksak, bir röportaj yapsak Kayseri'de, işte etnografya müzesini ne zaman, en son ne zaman ziyaret ettiniz? Ya da Atatürk evini, ya da Gevher Nesibe, ya da medreseleri ne zaman ziyaret ettiniz diye sorsak, herhalde benim verdiğim cevaba yakın cevaplar verilecektir. Biz Kayseri, işte geçmişte Selçukluların, Anadolu Selçuklu İmparatorluğu'nun ya da devletinin başkentliğini yapmış bir şehiriz. Osmanlılardan kalma eser belki 2-3 tane, çok, çok az. Ki bunun en çok bilineni meydandaki Kurşunlu Camii. Mimar Sinan'ın yaptırdığı Osmanlı eserlerinden biri. Ama %90'dan fazlası Selçuklu zamanından kalma. Hem meydan merkez hem de işte medreseler, kümbetler ve diğerleri, hanlar çok fazla var. Hem yerel anlamda biz çok gidemiyoruz. İki, yabancı turist zaten çekemiyoruz. Uzun zamandır Kayseri merkezde yabancı turist, yurt dışına gelenler yok. Onlar ya Ürgüp, Göreme, Avanos ya da kış sezonunda da Erciyes'e gidip geliyorlar. Biz bir bizim eksikliğimiz. İki, bunların ziyaret edilmesinin önünü açacak belediye ya da il kültür turizminde, ben bunu eksiklik olarak söylüyorum net bir şekilde, çünkü çok uzun zamandır böyle bir paylaşım, reklam, tanıtım, hadi bakın Kayseri'de buralarda var, buraları niye gezmiyorsunuz, hadi çıkın gelin diyen bir tanıtımda görmedim, ya da gördüysem de hatırlamıyorum, çok uzun zaman oldu. Bu konuda birazcık kısaca biz bahsedelim, sonra konumuza dönelim dilerseniz. Ali Bey, ki bunlar da çok önemli şeyler.
6: Kayseri Anadolu'nun tarih ve kültür hafızası.
5: Evet.
6: O saydığınız her bir birimi ben tek tek gezdim ve değerli izleyicilerle Facebook sayfamda paylaştım. Buna mukabil geçen hafta Kayseri Lisesi'nin karşısında çoğu Ermeni Kilisesi'ni şu anda kütüphane olarak kullanılan, evet, daha önce depo olarak kullanılmış, farklı spor kompleksi olarak kullanılmış, farklı işlevleri olan binayı tarih olarak tanıttım, dolaştım, arkasındaki camiyi. Dolayısıyla Hunat Hatun olsun, Hacı Kılıç Camii olsun, gerçekten bu değerlerin farkında değiliz. Selçuklu'nun aslında bizim coğrafyamıza kattığı çok şey var. Osmanlı'nın belki iki eser var ama Selçuklu'nun sayamayacağımız kadar çok eseri var. Biz maalesef galiba bu coğrafyada yaşadığımız için ve tarih konusuna da çok sıcak bakmadığımız için bu tip şeyleri ihmal ediyoruz. İhmal derken en büyük hatayı yapıyoruz. Farkında bile değiliz. Demin siz bahsettiniz. Önünden geçiyoruz. Çevresini dolaşıyoruz ama içeride ne olduğunu bilmiyoruz. O kadar büyük eksiklik ki bunun tarifi mümkün değil. Ben bu tip yerleri gezerken, bir de alışkanlığım var Halil Bey, birçok insana aykırı gelir ama ben kilise olsun, tarihi yapı olsun, cami olsun, medrese olsun, yani ne ihtiva ederse etsin, duvarlarına ikerim, sürerim, bağışlayın, sarılırım ve öperim. Derim ki buralara kimlerin elleri değmiştir, hangi milletlerin, hangi dine mensup insanların, asırlar önce, yani onlarla sanki aynı bileşkede birleştiğimi hissederim. Bu da beni müthiş boyutta huzurlu eder. Yani müthiş bir mutluluk verir. Bilmiyorum, bunun hazını yaşıyorum. Yani biz bunu yaşarken birçok insanın görmezden gelmesi üzüyor. Ha, bu konuda demin çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle bu konuyla alakalı üzerine görev düşen yerel belediyelerimiz dahil İl Kültür Müdürlüğümüz kesinlikle bunlarla ilgili çok geniş anlamlı görseller hazırlamalılar. Tanıtım yapmalılar. Sosyal medyada belki çok sınırlı insan yapıyor ama ben bu tip kurum ve kuruluşların bu işe biraz daha ciddi bakmalarının hem ülkemiz hem de insanımız için çok yararlı olduğuna inanıyorum. Siz demin turistle ilgili bir bilgi aktardınız. Halil Bey, biz küçükken, yani diyelim 10-12 yaşlarındayken veya daha küçükken Kayseri'ye çok ciddi boyutta turist gelirdi. Caddelerde turistlerden böyle çok rahat gözlemlerdik ama günümüzde havalarından alınıyorlar. Ya Ürgüp, Göreme, Kapadokya'ya götürüyorlar veya Erciyes'e götürüyorlar. Dolayısıyla şehir içiyle turistlerin bir kere iletişimi koparıldı. Bu konuda da ne yapılabilirse ben resmi kurum ve kuruluşların üzerlerine düşmelerini, yapmalarını özellikle hasreten istirham ediyorum. Yani turistin şehir merkezine girebilmesi için. Artık turist yok şehir merkezinde. Bir daha söylüyorum, havalandan alınıyor. Direkt Kapadokya bölgesi veya Erciyes'e götürülüyor. Orada neyse eğleniyor, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor ve turist yeniden havalanına gelerek götürülüyor. Yani şehirle olan iletişimi kesildi. Bunun nedenlerini araştırıp turisti yeniden şehir merkezine çekmeliyiz. Bunu kesinlikle da tırnak içinde belirtelim. Çok farklı bir konuya girdik ama çok ama güzel oldu. Ama
5: Kayseri için bence çok güzel olur. Yani bahsettiğiniz gibi benim o gençliğimin ortaokul, lise yıllarım ki ben Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum.
6: Ben
5: 90-93 yılları arasında hemen yan tarafımızda da Etnografya Müzesi o zaman oradaydı. Biz o öğle
6: döner
5: aralarında...
6: Döner kümbet vardı.
5: Tabii döner kümbet falan. O öğle arasına çıktığımızda Ömer Bey, biz o turist sayısı o kadar fazlaydı ki derdi ki hadi biraz İngilizcemizi geliştirelim, işte how are you, nasılsın, iyi misin, memleketlere nereden geliyorsun falan gibi böyle pratik yapabileceğimiz o kadar çok turistle karşılaşıyorduk ki. Ve bazı turistler tabii ki şimdiki gibi navigasyon sistemi falan da yok, ellerinde harita, işte müze ne tarafta, işte döner kümbet nerede, şu nerede, bu nerede diye bize sorarlardı. Biz de anladığımız kadar, dilimizin döndüğü kadar, bildiğimiz kadar anlatmaya çalışırdık. İşte kalenin içinde o kadar fazla turistler vardı, o surlarda
6: gezerler. Çarşıda da
5: hayırlı, çarşıda. Çarşı. Bunlar hem bizim Kayseri kültürümüzü tanıtıyorduk, hem de bir ticaret dönüyordu.
6: Kesinlikle.
5: Yemeğini yiyordu, hediye
6: eşyası. Her şey. Halı alıyordu, altın alıyordu, bizden altın alıyorlardı.
5: Hiçbiri neredeyse kalmadı. Olay tamamen ya kış turizmine döndü Erciyes Dağı'nda, ya da uçakla geliyor.
6: İşte,
5: nakliye araçlarıyla da, otobüslerle de direkt Ürgüp Göreme Avanos'a gönderiliyor. Şehir merkezinde turist
6: hiç
5: yok.
6: Hiç ilgisi yok. Bir tane yok Ali Bey.
5: Buradan biz bunu zaman zaman dönem dönem yayınlarımızda söyledik ama bir kez daha söyleyelim o zaman. Sayın şehrimizin yöneticileri, sayın valimiz, ki en çok uğraşan da valimiz bu konuda.
6: Kesinlikle katılıyorum.
5: Romaz'dan Soğanlı Vadisi'ne.
6: Çok emeği var.
5: Şehrin birçok yerinde emeği var. Sayın belediye başkanlarımız, il kültür turizm müdürümüz, ne olur şu yabancı turistleri şehir merkezine çekecek, caddelerde yürütecek, ticaret yapacak bir sistem ve bir proje üzerinde ne olur durun. Artık biz onları da görmek istiyoruz ki şehrimiz biraz daha gelişsin diyelim.
6: Ve ihmal edilecek bir konu değil yani.
5: Kesinlikle.
6: Yani bu iş ihmal edilecek bir konu değil, altını çizelim.
5: Kesinlikle. Kayseri sadece Erciyes'ten ibaret değil, sadece kayak sezonundan ibaret değil diyelim. Peki döndük ekonomiye. Dolar, euro stabil devam ediyor. Altın aşağı doğru iniyor. Yayına girmeden önce baktım. Brent petrol $90 olmuş.
6: %2.44 prim yaptı bugün.
5: Gelirken biraz önce ofise gelirken tam bir akaryakıt istasyonu önünden geçiyordum. Sadece bir ne oldu diye bir baktım. 75 TL mazot, 67 TL benzin, 31 TL de LPG. LPG uzun zamandır yerinde sayıyor ama mazot ve benzinde artışlar devam ediyor. $90 çıktı. Daha da çıkar mı? Altın nereye doğru gider? Brent petrol ne olur? Ve ekonomik anlamda bizi, ticaret ve ekonomi anlamında bizi nasıl etkiler diyerek, hem bir savaşın gidişatını, çünkü bizim Kayseri tabiriyle dölek durmuyor. İsrail ve ABD dölek durmuyor. Karşılıklı savaş sil baştan, o barış anlaşmaları falan da hepsi tabiri caizse çöpe gitti. Neler oluyor, neler bitiyor? Ekonomi olarak bizi neler bekliyor? De Ömer Bey'e sorumuzu yöneltelim.
6: Halil Bey, öncelikle içinde bulunduğumuz hafta Merkez Bankaları Haftası. Yani bu şu demek. Ayın 23'ünde Perşembe bizim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Çok büyük ihtimal %37'de sabit bırakacak. Diğer açıdan da Cuma günü Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz açıklamaları olacak. Bunlar doğal olarak bizi ve dış dünyayı etkileyecek. Türkiye dış dünyayı değil de ECB, yani Avrupa Merkez Bankası faiz kararı elbette dünyayı artı veya eksi boyutta etkileyecektir. Yine geçtiğimiz hafta sonunda Fitch Türkiye ile ilgili kararını açıkladı. Notumuzu durağan olarak, bağışlayın, notumuzu BB ve görünümü de durağan olarak teyit etti. Aynı şeyi tekrarlamış oldu.
5: Sabit bıraktı yani.
6: Sabit. Moody's'in açıklaması şimdi beklenecek. Ne sonuç çıkacak diye. Ben çok normal şeyler yaşamadığımızın altını özellikle çiziyorum. Ben Fitch'in kararlarıyla ilgili de rakamsal boyutta burada bir kısım değerler vereyim. Fitch diyor ki bu yıl diyor Türkiye'nin büyüme oranı tahminen %2.8 olacak diyor. Türkiye'de enflasyon 29.5 olacak. Yani %30 olacak diyor. Aslında biz de sizinle konuşurken hep diyoruz ki 30 ve üzeri enflasyon olacak. Siyasi erk, yani ekonomi yönetimi ısrarla bize göre çok daha açık, alttaki rakamları açıklamaya çalışıyor ama yani mızrak çuvala sığmıyor. Bir realite, bir gerçek var. Bunu daha da aşağı çekebilme şansımız bana göre 30'un altında çok da yok gibi görünüyor. Dolayısıyla insanlara hayal satmamak gerekiyor. Şimdi Fitch'in rakamı benim çok ilgimi çekti. Büyüme ile alakalı. Türkiye için 2.8 dedi. Dedim ki ya biz 2.8 büyüyeceksek Avrupa Birliği kaç büyür? Avrupa Birliği'nin büyüme beklentisi %1.1 bakın. Euro bölgesinin %0.9. Yani Avrupa 1.1 büyürken, Euro bölgesi 0.9 büyürken biz 2.8 büyüyeceğiz. Peki mantıken düşünüyorum, diyorum ki bu büyüme nasıl olacak? Bu büyüme büyük ihtimal yatırım, üretim, istihdam, ihracatla değil de özellikle iç tüketimle oluşturulacak bir büyüme olacak.
5: Yani, ve hizmet sektörü.
6: Ve hizmet sektörü gelişiyor zaten, patladı o. Ya mantıken düşünürsek böyle bir büyüme mantar bir büyüme, yani yapay bir büyüme. Dolayısıyla ekonomiye ve insana hiçbir yararı olmayan bir büyüme. Yani biz bu noktayı görmezden geliyoruz veya ihmal ediyoruz. Dünya veya diyelim Avrupa 1.1 büyürken bizim 2.8 büyümemizi büyük bir başarı olarak lanse etmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi temeli nedir bu büyümenin? Yani bunu çok iyi irdelemek lazım. Olumlu bir yaşantıyla veya gelişimle büyüme mi, yoksa olumsuz bir yapay yapıyla büyüme mi? Bunu irdelemek gerekiyor ben. Bir diğer açıdan Halil Bey, asıl benim dikkatimi çeken sıkıntılardan birisi de şu. Demin siz bir nebze belirttiniz ki savaş yeniden sanki artacak gibi, yapılan anlaşmaların bir anlamı kalmadı. Şunu saygıdeğer izleyiciler net olarak bilsin. Haftalardır şunu anlatmaya çalışıyoruz biz. Özellikle ben şunu diyorum. Buradaki olay Amerika, İran, İsrail savaşı değil. Onun dışında dünyada para kazanmak isteyen bir kısım ülkeler, hedge fonlar ve yapılar bu işi oyun olarak oynayarak, dizayn ederek, tıpkı bağışlayın bu anlaşmalı maçlar olur ya, ben futbolu hiç sevmiyorum, yani şike maçı olur ya, onun gibi sırf para kazanmak için bu işi körüklüyorlar. Burada bakın çok açık ifade edeyim, başka bilmiyorum, ben duymadım. Amerika'nın çok ciddi menfaati var petrolden dolayı. İran'ın çok ciddi menfaati var. Rusya'nın çok ciddi menfaati var petrolden dolayı. Şimdi bakın, bu ülkeler petrolden kazanırken, bunun dışında da petrol çıkaran ülkeler para kazanıyorlar bu sıçramalardan. Asıl oyunun merkezi petrolü 70 dolarlara kadar çekip yeniden 100-117'ye kadar çıkardılar. Çıkartıp oradan, bağışlayın, borsa tabiriyle çakıp, yani oradan satarak tabandan yeniden almak. Yani burada trilyonlarca lira para dönüyor bakın. Yani buradaki oyun, biz zannediyoruz ki şablonun önünden yalnızca işte Amerika ile İran, İsrail savaşıyorlar. Lübnan bu işin pergelin içerisinde. Ya bir an önce bitse de şu savaş, bir anlaşma sağlansa da dünya huzura kavuşsa. Canım kardeşim, dünya huzura kavuşamaz. Çünkü buradaki para o kadar büyük miktarda ki, bakın bir daha diyorum, şikeli maçlar gibi. Yani burada savaşın içindeki ülkeler dahi bu işin devam etmesinden yana ölçülü olarak, bakın. Ölçülü olarak, yani başladığı noktayla geldiğimiz nokta arasında çok ciddi bir fark var. Biz bunu gözlemleyemiyoruz. Biz sırf şablonun önüne bakıyoruz, fotoğrafın, gerideki farklılığı çıkartamıyoruz.

0: Spekülatörler menfaatleniyor. Yine bu işin üzerine oynayan bir kısım ülkeler menfaatleniyor. Yani bu oyun bitmez. Futbolda şike biter mi? Bitmez. Bu işte devam edecek gibi benim endişem. Bu seneyi geçiririz, seneye devam edecek ama ekonomik, iktisadi boyutta bizi mahvetti. Yani bizi, Türkiye'yi tabiri caizse salaş pamuğu gibi attı. Bizim bu taraklarda bezimiz olmadığı için, biz çok iyi niyetli olduğumuz için, bizim de böyle bir gelirimiz olmadığı için, bu oyunun içinde olmadığımız için en çok kaybeden ülkelerin başında Türkiye geliyor. Avrupa kaybetmiyor mu? Elbette Avrupa'da kaybediyor. Ama burada kazananlar farklı. Yani birkaç ülke ve bir kısım spekülatörler ve hedge fonlar bu işten nemalanırken bu işin sona erme şansı yok. Bakın çok açık ifade ediyorum. Yani savaş neden devam ediyor derseniz, ne zaman bitecek derseniz, bu savaş devam edecek, bitmeyeceği kanaatini taşıyorum. Bir aydan fazladır da bunu anlatıyoruz Ali Bey. Bir kez daha net olarak şablonu ortaya koyayım. Bundan dolayı bitmeyecek. Benim bu şahsi kanaatim. Yanılabilirim ama ne olur fotoğrafın arkasına biraz daha dikkatli bakalım.
1: Çünkü işin içinde para var.
0: Bütün yani. Olay bu Ali Bey.
1: İnsan hayatı ne
0: hiç
1: diyor?
0: Hiç anlamı yok Ali Bey. İnsan hayatının, yani, devletlerin.
1: Sözün kime ait olduğunu hatırlamaya çalışıyorum ama işin özünde şunu diyor. Bir damla petrol bir damla kandan daha değerlidir.
0: Çok daha değerlidir, bağışlayın.
1: Kim söylediğini hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi burada bahsettiğiniz gibi ülkeler arası o spekülasyonlarla beraber, ki bu ülkelerin hepsi de borçlu ülkeler. Amerika'nın gayri safi milli hasılası, yani milli geliri 31-32 trilyon dolar.
0: 40 trilyon dolar borcu var.
1: Trilyon dolar. O arada 8-10 trilyon dolarlık borç rakamını nereden alacak? Rusya aynı şekilde, İran aynı şekilde ve diğer ülkelerde benzer şekilde yukarı yönlü hareket edip satıp aşağıdan alıp, bunun karşılığında da altın var tabii ki şimdi.
0: Oynatıyorlar. Gümüş ve altın.
1: Birini alıyor, birini satıyor derken sürekli bir ticaretin içerisinde şey, belki de haftalık bazda %20-%30'lar haftalık ki. Korkunç
0: ya paralar. Ya böyle bir para dünyada yok Ali Bey. Bu iş biter mi? Bu iş durdurulur mu?
1: İşte, nerede böyle bir para var? Alacağını alıp karşısında da borcunu azaltıp kâra geçtiği zaman belki, o zaman belki bir ihtimal insafa gelirlerse gelirler. Öbür taraftan bakıyorsun işte artık İsrail, başlangıçta İran'la İsrail arasında sıkıntı varmış gibi gözükürken şimdi ABD ile İran arasına döndü. İsrail bir kenarda, ABD dedi ki İsrail'e sen hele bir dur şurada. Sen savaşı başlattın, ben de sen girdin diye girdim. Çünkü bu şartı senatodan, kongreden onay alması gerekmiyordu. Arkasından girdi. Şimdi Lübnan meselesinde sen orada dur dedi. Bu tarafta o geldi. Devrim muhafızları çok daha fazla ve çok daha büyük bir harekata hazır olduklarını söyledi. ABD Başkanı Trump'a şu soru sordu. Kara harekatı gündeminizde var mı? O dedi ki bilmiyorum ama evet var. Ama kendi askerimden ziyade benim yerime yapacaklar var. İnanılmaz bir cümle bu. Kim? İşte bu da vekalet savaşları. İran hem Suriye'den hem Irak'tan hem de kaç gündür Irak'taki Süleymani, Erbil'deki Amerikan üslerini de vuruyor. Dün Ürdün'de bir Amerikan hava üssünü vurdu. İki tane F-35 savaş uçağının yok edildiğini söyledi ki ABD tarafından da iki askerin, ABD askerinin öldüğünü, bir tanesinde kayıp olduğu bilgisi geldi. Ortalık tabiri caizse fena karıştı. Çarşı karıştı Ömer Bey. Bu savaş nereye doğru evrilir, ne kadar büyür, içine kimleri alır ki inşallah biz uzakta dururuz. O ayrı mesele. Ama İsrail tekrar yerinden savaşını duruyor. Ve birkaç gündür konuşulan konulardan bir tanesi de İsrail savaşmak için, Türkiye'ye karşı savaşmak için hazırlıklara başladı. Hadi buyurun buradan yakın. Bunu siyasetçiler söylemiyor ama bakan, yani onlar da siyasetçi gerçi ama bakan ve gazeteler bunu fazla miktarda dillendirmeye başladı. Maalesef bir yere doğru gidiyor Orta Doğu. İran diyor ki Orta Doğu'nun hamisi benim, İslamiyet'in merkezinde ben varım ki o Şii hilali. ABD diyor ki hayır, Orta Doğu'nun hamisi ve yöneticisi benim. İsrail diyor ki arz-ı mevutla bunların hepsi benim diyor. Ama öbür taraftan da Suriye üzerinde ciddi bir etkimizin olduğu Türkiye gerçeği var. Irak'ta, özellikle Irak'ın kuzeyinde ciddi bir hegemonyamız var. Ne olur derseniz birkaç yıl içerisinde tahmin edemeyeceğimiz kadar büyük sorunlarla karşı karşıya kalmamız içten bile değil. Bize düşen tüm hazırlıkları, en kötü senaryoya göre hazırlıkları tamamlamak. durum bu.
0: Mutlaka değerli yetkililer bu konuda bilgi sahibidirler.
1: İlla ki.
0: İstihbaratımızda onunla ilgili umarım ben inşallah gerekli şeyler yapılıyor.

0: odur. Halil Bey, uygulanmakta olan ekonomi politikasına döndüğümde artık biz işin sosyolojik boyutuna doğru taştık. Yani ekonomiden çıktık, işin sosyolojik boyutuna da taştık. Yani bu politikayla baktığımda ben cari açığın 60 milyar dolara taşındığını gördüm. Bütçe açıkları rakamlarına baktığımda Ocak-Mayıs ayında Halil Bey 650 milyar lira geçen yıl açık verdiğimiz biçimde, bu sene baktığımda ben 1 trilyon 57 milyar liralık bir açık ortaya çıktı. Yani dolayısıyla geçen yıla göre %62'lik bir fazla açıktan söz ediyorum. Bu çok ciddi bir rakam. Yani çok basit bir rakam değil. Muhtemelen bu açığın önümüzdeki yıllarda ben devam edeceği yönünde kaygı taşıyorum, kanaat taşıyorum. Umarım yanılan ben olurum. Bütçe böyleyken, cari açık böyleyken dış ticaret rakamlarına baktığımda ilk 5 ayda ithalatta rakamlarımız 111 milyar dolar. Bağışlayın, ihracat rakamımız 111 milyar dolar. İthalat rakamımız 152.7 milyar dolar. Yani 42.7 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verdik. Dolayısıyla ben yine bu açığın da devam edeceği kanaatini taşıyorum. Umarım yanılan ben olurum inşallah. Fakat görünen köy hani kılavuz istemez diye Türkçe'de çok ilginç bir tabir var. Galiba bizim görünen köyümüz de çok kılavuz istemeyecek gibi bir yapı ortaya koyuyor. Bir de uygulanan bu döviz politikasının ben artık işlevini kaybettiğini, neredeyse 3 yıldan beri aynı noktada olduğunu, dolayısıyla ekonomiye ve ihracata çok ciddi zararlar verdiğinin farkındayım. Peki buradan dönüş kolay mı derseniz, hayır, çok kolay değil ve eğer ani bir sıçrama olursa gerek ekonomi gerek halk üzerine bir yıkım belki yaşayacağımız endişesini de taşıyorum ben. Peki bu durum devam ederse ne olacak? Bu durum devam ederse bir kere ithal olan mallarda müthiş bir ucuzluk başlayacak. Bizim üretme gücümüz azalacak. Biz dıştan gelen malla, yani Türkiye'ye getirilen malla bir kere üretim noktasında mücadele edemeyecek noktaya geleceğiz. Diğer açıdan bir kısım fabrikalar ve işletmeler kapanacak, kapatılacak. Bunun sonucunda insanlar işsiz kalacak. Bir taraftan işsizlik problemi artarken diğer taraftan da garip bir biçimde enflasyon problemi artacak. Temel neden şu: siz üretim yapamazsanız, mal üretimi daralırsa mecburen enflasyon rakamları yukarıya doğru tırmanır. Yani bunun da bilincinde olan, dolayısıyla bizim üretimi azaltmamız, işçi çıkartmamız sonuç olarak ülke ekonomisinin uçuruma doğru gitmesine ve enflasyon rakamlarının da yukarıya doğru trend izlemesine neden olacak. Bir daha söylüyorum, biz sonsuza kadar bugün uyguladığımız döviz politikasını uygulayabilme şansına sahip değiliz. Bu patlamadan önce ölçülü bir biçimde.
1: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bugünleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
3: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızı gölgesi altında huzur ettiğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini göremeyen akraba eş dostun da bir araya gelip muhabbet ettikleri kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
2: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
4: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası. Bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
2: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası elektronik ürün senedi piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu ÜPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
0: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
2: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Bugün.
5: Koca Sinan ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs babasına ait akülü engelli aracı ateşe verdi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, saldırıya uğrayan İl Başkanı Sedefoğlu hakkında fiziksel şiddeti biz de biliriz ama bunun için siyaset yapmıyoruz dedi. İSO Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırmasında Kayseri'den 15 firma listede yer aldı. Kayseri dahil 12 ilde gerçekleştirilen kamuda köstebek operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Akkışla girişinde beton mikseri yan yattı.
1: Bugün. Nöbetçi Eczaneler.
6: Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Küçük Kapı Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Selam Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 0 83.
1: Nöbetçi Eczaneler.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gündemin nabzını tutan gelişmelerle ana haber bültenimiz başlıyor. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü, sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Engelliler için destek kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Mirasları'nı dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hierapolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hierapolis. Pamukkale ve Hierapolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hierapolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hierapolis, yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hierapolis'i bir haç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar, şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hierapolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hierapolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hierapolis tiyatrosunun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hierapolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel,

0: Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
1: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda her şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur etkinliğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
0: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
2: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarlar nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
0: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
3: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomi politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
0: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
5: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Bostancı Baba ve Zaviyesini konu alıyoruz. Kayseri'nin Küllü köyünde Kızılırmak kenarında bir türbesi bulunan Bostancı Baba, şehrin kadim velilerinden biridir. Onun hayatı hakkında kesin tarihi kayıtlar elimizde bulunmasa da, mezarı yıkılmış olsa da bir zamanlar var olan zaviyesi onun saygın bir veli olduğunu gösterir. Bugün türbesi köyün eski mezarlığı içinde yenilenmiş haliyle durmaktadır. Mezar taşlarında herhangi bir yazı olmasa da köylüler türbe çevresindeki geniş alanın Bostancı Baba'nın dergahına ait olduğunu ifade ederler. Zaviyesi Osmanlı döneminde 1500 ve 1584 tarihli vakıf tahrirlerinde Vakfı Zafiye Bostancı Çelebi olarak kayıtlıdır. Bu vakfın gelir kaynağı ambar viranı mezrası ve Kızılırmak kenarındaki boyalı mezrası olarak gösterilmiştir. Esasen ambardaki büyük bir arazi Bostancı Çelebi Vakfı'na aitken son yıllarda yanlışlıkla başka vakıf arazileriyle birlikte maliye hazinesine kaydedilmiştir. Vakfın haklarını korumak için çaba gösteren Bayram Mazmanoğlu ne yazık ki başarılı olamamıştır ve günümüzde Küllü köyünde vakfa ait kayıtlı bir arazi kalmamıştır. Bostancı Baba'nın asıl adı Bahattin Çelebi'dir ve 13 veya 14. yüzyılda yaşadığı tahmin edilmektedir. Hacı Bektaşi Veli menkıbelerinde onun adı geçer. Rivayete göre Bostancı Baba sık sık Hızır Aleyhisselam ile buluşur. Bir gün Hacı Bektaşi Veli Kayseri'nin yukarı taraflarındaki Seykalan Kalesi'nin batısında Hızır Aleyhisselam ile birlikte dolaşırken bir kişinin kavun ektiğini görürler. Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'ye der, "Kardeş, bostandan bir kavun koparıp getir de yiyelim." Bahattin Çelebi tevazu ile yanıtlar, "Baş üstüne, inşallah olunca getiririm." Daha sonra bostanına giren Bahattin Çelebi yeni ektiği kavunların henüz mahsul verdiğini fark eder ve ikisini koparıp Hızır Aleyhisselam ile Hacı Bektaşi Veli'ye sunar. Bu himmet sayesinde Hacı Bektaşi Veli Bahattin Çelebi'yi velilik mertebesine ulaştırır ve o tarihten sonra Bahattin Çelebi halk arasında Bostancı Baba olarak anılmaya başlar. Bostancı Baba gösterdiği kerametler ve ihmali olmayan manevi hayatıyla Kayseri'nin manevi tarihine adını yazdırmıştır. Zaviyesi ve vakfı yüzyıllar boyunca halk arasında saygı görmüş, köy ve çevresine manevi bir güç merkezi olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
4: Kayseri'de iz bırakanlar. ...38 saniyede bugün.
6: Koca Sinan ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs babasına ait akülü engelli aracı ateşe verdi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, saldırıya uğrayan İl Başkanı Sedefoğlu hakkında fiziksel şiddeti biz de biliriz ama bunun için siyaset yapmıyoruz dedi. İSO Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 2025 araştırmasında Kayseri'den 15 firma listede yer aldı. Kayseri dahil 12 ilde gerçekleştirilen kamuda köstebek operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Akkışla girişinde beton mikseri yan yattı.
4: Bugün. Nöbetçi Eczaneler.
7: Eda Eczanesi, Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi, Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 35 22. Küçük Kapı Eczanesi, Hunat Mahallesi 0352 222 47 50. Selam Eczanesi, Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 0 83.
4: Nöbetçi Eczaneler. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hep şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur ekibinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini göremeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanlarımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
6: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolens Leotho Paşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg Monarşisi'nin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup, 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterházy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

Özlem Yıldız ben. 87 doğumluyum. 13 yıllık emlakçıyım. Daha öncesinde farklı işlerde çalıştım. En sonunda kendimi emlakta buldum. Neden? Gayrimenkul danışmanı olmayı seviyorum. Bu sektörü seviyorum. Aslında sektörü sevmemdeki neden insanlarla beraber ev sahibi olmak. Yani onların ev sahibi olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Onların sevincini, üzüntüsünü, böyle her şeyi beraber paylaşmak da beni mutlu ediyor. Aslında benim işe başlama tarihim çok erken. Ben 15 yaşından beri çalışırım. Çok fazla yerde böyle satış deneyimim oldu. Uzun yıllar çalıştım. Kendi yapı dekorasyon firmam vardı ki biliyorsunuz hani ev satarken de evin malzemesi, kalitesi, işte fayansta ne kullanılmış ya da mutfak dolaplarında hangi ürünler kullanılmış, bunları bilmek de çok önemli. Aslında bunlar bana hep bilgi ve tecrübe kattı. Son 13 yıldır bu işi yapıyorum. Dediğim gibi tecrübe kazandığım sürece de işimi daha güzel yapmaya başladım. Bu şekilde ilerledik. Aslında herkesin hayali ev sahibi olmak. Zenginin, fakirin ya da orta hallinin. Herkesin hayalinde bir ev var ve buna da hani öncülük yapmak benim çok hoşuma gitti. Ben işimi çok severek yapıyorum. Lise mezunuyum ben. Dışarıdan devam ettim eğitimime. Çünkü çalışmaktan başka bir şey görmedim diyebilirim arkadaşlar. Hem çalıştım hem eğitimime devam ettim. Bu şekilde ilerledim. 13 yıl önce kendi evimi satarken başladım. Önce sabahlara kadar işte ev alacağım ya. Piyasaya baktım, fiyatlara baktım. İşte bir baktım öğrenmişim piyasayı. Nereye gidersem gideyim bütün dairelerin fiyatlarını biliyorum. Neresi kaça alınır, kaça satılır bunu öğrenmişim. Zaten iş dekorasyondan gelmişim. Dairede malzeme olarak, işçilik olarak neyin kullanıldığını da biliyorum. Dedim ki artık benim işim bu. Yani ben bu işi yapmalıyım ve devam etmeliyim ki işimde de iyiyim. Bu şekilde devam ettik. Öncelikle bir firmada çalışan olarak başlamıştım. Sonra işte anlaşamadık. Anlaşamayınca da dedim ki yani ben bu işi biliyorum, yapıyorum da. Neden yapmayayım? Sonra kendi firmamı kurmayı istedim ve kurdum. 13 yıl başında. Hiç pes etmedim. Pes etmeyeceğim de. Ben zaten hayatımda hiçbir şeyde pes etmedim. Yani ben dedim ki ben bu işi yapacağım. En iyi şekilde yapacağım. Sabahlara kadar hani öğrenciler ders çalışır ya arkadaşlar. Ben çalıştım. Piyasayı ezberledim. Fiyatları ezberledim. Bütün dairelere girdim çıktım. Mesela ayağıma spor ayakkabıyı giydim. Sokağın bir başından başladım. Diğer başına kadar bulunduğum bölgede hangi daireler var? Emsalleri neler? Kim neyi kaça satıyor? Yıllardır bunların üzerinde durdum. Nasıl başardım? Çok çalıştım arkadaşlar. Gece demedim, gündüz demedim. Mesela bazen müşterilerim, işte örnek veriyorum. Beyefendi fırın işletiyor. Gece 12'de 1'de çıkıyor işten. Ailesini almış, çoluğunu çocuğunu almış ve benimle daire bakmaya geliyor. Şunu demedim. Ya ben uyuyacağım, gece 1'de kalkamam demedim. Kalktım, gittim, daireyi gezdirdim. Gezdireyim derken saat 2 oldu. Sözleşmeyi yazdım. İşte hayırlı olsun dedim. Cumartesi demedim, pazar demedim, dinleneyim demedim. İşimde başarılı olabilmek adına elimden gelen bütün çabayı da sarf ettim. Kendine güveniyorsa arkadaşlar, ben bu işi yaparım diyorsa bence hiç durmasınlar derim. Çünkü ben gerçekten çok mutluyum. Kendi işimi yapmaktan da mutluyum, düzgün yapmaktan da mutluyum. Kendine güvenen arkadaşlar bence denesinler derim. Şimdi işin hep güzel yanlarından bahsettik. Dedik ki işte hani çok çalıştık, çok emek gösterdik, çok çaba sarf ettik. Mesela bizim işimizde yaşadığım küçücük bir olay anlatacağım size. Şimdi iyi insanlar tabii ki var ama kötü düşünceli insanlar da var. Bunlarla da çok fazla karşılaştık. İşte tapuya gittik, getirdiği paranın içinden eksik çıkanlar oldu. Dolandırmak isteyenler oldu, dolandırıcılar oldu. Bunlarla da başa çıkabilmek için hani her zaman şunu söylüyoruz ya abicim. Yapıyorsan işini düzgün yap. Yapmıyorsan hiç geçme o işin başına. Yani aslında şöyle, bu sektörde bu işi kadın olarak yapmak çok zor. Benim ofisimde 30-35 kişilik bir ekibim var. Ekibimin neredeyse %85'i benim kendi ailem. Mesela işte çocuklarım, kardeşlerim vesaire. Ve hepimiz aile olduğumuz için de herkes işini çok güzel takip ediyor. Ama tabii kadın olarak düşünsene, tapuya gitmişsin ve çanta parayla gidiyorsun. İşte bazen orada saymak zorunda kalıyorsun ki dün elimde 2 çuval parayla girdim çıktım. Yani bir kadın olarak benim ne kadar gücüm olabilir ki? Tabii ki arkanızda iyi bir ekip olması lazım. Bir kadın olarak lütfen evde oturmayın. Yani bu işte altındır, incidir, işte neyiniz varsa ya kullanın. Ticaret bunun burası. Evet kaybedebiliriz ama kazanabiliriz. Yapmadan da bilemeyiz. Bence herkes lütfen kafasını kaldırsın ve başarı odaklı çalışsın. Başarabileceğine inanan her kadın bence birazcık da olsa risk alsın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızın gölgesi altında huzur ettiğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostun da bir araya gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen devlet başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası. Bu parçaya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen İSO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İSO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Koca Sinan ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs babasına ait akülü engelli aracı ateşe verdi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, saldırıya uğrayan İl Başkanı Sedefoğlu hakkında fiziksel şiddeti biz de biliriz ama bunun için siyaset yapmıyoruz dedi. İSO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında Kayseri'den 15 firma listede yer aldı. Kayseri dahil 12 ilde gerçekleştirilen kamuda köstebek operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Akkışla girişinde beton mikseri yan yattı.
0: Nöbetçi Eczaneler.
6: Eda Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 3522. Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 4750. Selam Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 083.
0: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hep şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızın gölgesi altında bu sürekliliğinde bir arada bulunmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen devlet başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarlar nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu Üpak üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomi politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
2: Yayın tekrarı.
3: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
4: Efendim merhabalar. Radyo Radar'dayız. Geleceğe Mektuplar programıyla karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi geleceğe güzel sözler üretmeye, istifade edilebilecek notlar bırakmaya, tabiri caizse geleceğe mektup yazmaya talibiz. Tabii yine her zaman olduğu gibi sözlerimize başlamadan önce şu anda sesimize 91.8 Radyo Radar frekansından kulak veren sevgili dinleyicilerimizi ve bizleri Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayserim.net YouTube kanalından takip eden kıymetli takipçilerimizi, en kalbi duygularımızı da selamlıyoruz. Bu hafta geleceğe mektubu Özel Erciyes Hastanesi'nin iki kıymetli hocam ile yazacağız inşallah. Kübra Taze Hocam ve Hilmi Altı Hocam bizlerle beraber. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız?
5: İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz geldiniz. Bugün gerçekten çok kıymetli bir konuyu vaktimiz yettiğince konuşalım istiyoruz. Çünkü geleceğe mektup diyoruz hocam ama geleceğe yazacak mektuplar arasında da işte hem sağlığımızı hem biyolojimizi, metabolizmamızı ve ne yediğimizin önemiyle alakalı böyle sizin ilminizden, bilginizden istifade edeceğiz.
5: İnşallah.
4: Gıda güvenliği ve gıda arzı dedik hocam. Ne demek önce gıda güvenliği ve gıda arzı? Öyle başlayalım isterseniz.
6: Gıda bir arz talep meselesidir. Bir gıdanın bulunabilirliği, erişilebilirliği, bunun yeterliliği, yani toplumda biz üretici aşamasından tüketim aşamasına, tüketilen kitleye kadar bu gıda yeterli bir kaliteyi koruyabiliyor mu? Tüketim aşamasında yeterli, vücuda dengeli beslenmeyi sağlanabiliyor mu? Bununla ilgili güvenliği sağlamak.
4: Evet.
6: Devlet kurumları işte bu gıda arzı güvenliği konusunu bu şekilde değerlendirir. Bir güncel bir olay anlatayım. İki ay önce Kayseri'de dahil bir don olayı yaşandı Nisan ayında.
4: Evet.
6: 34 şehir bundan etkilendi. 16 meyve ürünü soğuk aldı. İşte Kayseri'de kiraz, armut, elma, Kayseri'de veya çevre illerde aynı şekilde etkilendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şöyle bir ifade kullandı. Don olayından sonra gıda arzı güvenliğinde bir sıkıntı yok dedi. Yani evet. Bunu şöyle açıklayalım. Mevcut olan tüketici nüfusta soğuk almasına rağmen soğuk almayan bölgelerdeki meyveler diğer bölgeleri takviye edebiliyor. Yani erişilebiliyor. Bu ürünlere erişilebiliyor. Basitçe bunun güncel ifadesi buydu. Sadece bu değil. Gıdanın üretimi bitkisel olabilir, hayvansal olabilir. Bunun işlenmesi, tüketiciye ulaşana kadar sevkiyatı, marketlerdeki raflara girmesi, raf ömrünün uzatılması, kalitesini koruyabilmesi, işte bu gıda güvenliği, gıda arzı güvenliği konusudur.
4: Evet, gıdanın arzı ve güvenliği. Nasıl ki ülkelerin güvenliği için bazı tedbirler alınması lazım.
6: Tabii.
4: Aslında vücudumuzun, sağlığımızın güvenliği için de bunu yapmak lazım. Biz sadece aman yediğimize, içtiğimize dikkat edelim diyoruz ama Biraz sonra hocamla da konuşacağız. Onun içeriğinde de birçok dikkat etmemiz gereken
6: noktalar var.
4: Hatta Kübra hocama sormadan önce hocam, bu aldığımız gıdaların aslında neslimizi etkileyen kısmı da var değil mi hocam?
6: Çok.
4: Yani dikkat edilmesi o kadar önemli ki biz tüketiyoruz. Belki çok yüzeysel olarak sağlığımıza uygun mu değil mi belki araştırıyoruz ama bilmeden tükettiğimiz bazı ürünler belki neslimizi, geleceğimizi tehlikeye atıyor.
6: Etkiliyor.
4: Biraz bahseder misiniz hocam?
6: İlk günah Hazreti Adem ve eşi yasak ağaca yaklaştılar. Yani yemekle başlıyor.
4: Evet. Şu boğazlar meselesi.
6: Evet. Kur'an'ın tabirle Allah şöyle uyarıyor. Yiyin için ama israf etmeyin.
4: Evet.
6: Ölçü bu. Peygamber Efendimiz ashabında şöyle özelliğinden bahseder. Onlar temize dikkat ederler. Doymadan kalkarlar, acıkmadan oturmazlar.
4: Evet.
6: Bir ölçü de budur. Temizi yiyeceğiz. Yediğimizi bilmemiz gerekiyor. Gene aynı şekilde müfsit, yani kötü adamlar, okullarda biz bu şekilde ifade ediyoruz da özellikleri ilk önce ürünü bozuyorlar. Arkasından nesli bozuyorlar. Ürün ve neslin bozulması sadece o da akabinde bir bozgunculuğu getirir. Bu da aynı Kur'an'da geçen bir ifade. Yani o yüzden yediklerimiz alışkanlıktır, bir şey olmaz veya sadece damak tadıdır deyip geçmemek gerekir. Kullandığımız, yediğimiz, içtiğimiz kozmetik olabilir, yediklerimiz olabilir, kullandığımız ilaçlar, kokulu mumlar, bunlar da aynı şekilde.
4: Ha, sadece gıda da değil değil mi hocam?
6: Evet. Deriye temas eden her şey. Her şey etkiliyor.
4: Deriyle temas. Aslında bizim aldığımız sadece boğazımızdan geçen değil, sürdüğümüz kremler, yani kozmetikler de
6: hepsi etkiliyor.
4: Hepsi etkiliyor. Ve burada önemli olan hocam, anladığım kadarıyla söylüyorum, aslında kötü niyetli insanlar kasıtlı olarak bunları
6: bozabiliyor. Veya teşvik ediyor, şunu kullanırsanız size şu olur, şunu kullanırsanız daha faydalı olur gibi. Bunu da en çok nerede gördük? Pandemi zamanındayken millette bir panikleme oldu. Aman işte şu mineral varmış, aman burada işte vitamin varmış, şu işte
7: suplementler,
6: internet satışları o kadar çok çoğaldı ki kontrolsüz bir şekilde kullanıldı. Kübra Hanım'ın mesela...
7: Aynen, yani şöyle söyleyeyim, yaş grupları küçük olmasına rağmen mesela şu an birçok böyle bilinçsiz suplement kullanımından ya da pandemi döneminde bağışıklık güçlendirilsin diye alınan yüksek dozda C vitamininden kaynaklı birçok kişinin böbreklerinde sıkıntı var. Ürük asit miktarı artmış vaziyette.
6: Karaciğer yetmezliğine
7: kadar hani gidiyor bu olay, öyle söyleyeyim size. Ne kadar hani böyle masum görülse ya da bağışıklığı güçlendirmek onların gözünde vav bir olay olsa da bilinçsiz kullanımı ya da kanda kendi değerlerinin olması gereken düzeyde mi değil mi, bunların değerlendirilmeden ekstra bir takviye alınması daha çok kronik hastalıklara yatkın hale getiriyor aslında o bireyleri maalesef ki.
4: Evet. Sizin danışanlarınızdan aldığınız bilimsel bir sonuçta öyle. Değil mi hocam bu?
7: Gördüğümüz, yaşadığımız, birçok gelen danışan da hani doğrusuna yönlendirmeye çalıştığımız bir konu aslında maalesef ki.
4: Evet. O bağışıklığı da artıralım derken aslında
6: daha da kötü
7: hale getiriyorlar.
4: Çok çok kıymet. Evet hocam.
6: Mesela protein tozları. Gençlerde, erkeklerde vücut geliştirmek için, işte daha da kaslı görünebilmek için protein tozlarının spor salonlarında dağıtılıyor.
4: Evet.
6: Steroid iğneleri aynı şekilde. Kozmetik ürünler genç yaşlarda kullanılıyor. Cilt problemleri var, işte yok saç dökülmesine şu iyi gelir, işte cildime şu iyi gelir filan derken bir bakıyorsunuz ki kişinin metabolizması bozulmuş, hormonal yapıları bozulmuş. O daha ciddi sorunlar yıllar sonrasında da kendini gösterebiliyor.
7: Aynen.
6: Erken de gösterebilir, uzun vadede de kendini gösterebilir.
7: Yani bu konuda şöyle de söyleyebiliriz. Protein tozları ile ilgili de yapılmış birçok çalışma var. Bizim hani şöyle bir sıkıntımız var. Aynı zamanda psikolojik olduğunda inanılıyor. Bigoreksiya dediğimiz yetersiz kas takıntısı haline geliyor bu. Özellikle genç bireylerde. Evet. steroid kullanımı, yoğun dozda protein tozu alımından sonrasında, spor sonrasında vücutlarında bir şişme meydana geldiği için o görüntü çok hoşuna gidiyor o insanın. Sabah kalkıyor, normalde olduğu forma gelmiş ama kendi gözünde sönmüşüm diyor. Yoğun egzersizde tekrar protein tozuna yöneliyor. Bu sefer vücuda aldığı protein miktarını, daha doğrusu işlenmiş protein miktarını arttırdığı için böbreklere binen yükü arttırıyor ve ilerleyen aşaması maalesef böbrek yetmezliğine kadar gidebiliyor ve karaciğere etki ediyor yeniden.
4: Ve daha sonra o düzenli sporu bıraktığınızda çok daha şekilsiz değil mi?
7: Bir evet,
4: forma ulaşıyor.
6: Geri de kurtaramıyor.
4: Hocam aslında bu

0: ürünler hangileri? Toplumda LGBT'yi destekleyen ürünler hangileri? Evet. Bir bakıyoruz ki birbirleriyle örtüşüyor.
1: Çok bir kıymetli, evet, değil. Evet. Ve o sizin yaptığınız kıymetli sunumda gördüğüm, yan yana koyduğumuzda aynı işte o sapkın akımı destekleyen firmalar ile bugün boykot ürünü dediğimiz İsrail'i destekleyen firmaların aynı olması tesadüf mü diye tesadüf insan aklına sorular geliyor ki tesadüf olmadığı da apaçık ortada. Bununla beraber hocam, bu gıdaları alırken dikkat etmemiz gereken, yayın öncesi konuştuğumuz bazı şeyler vardı, onlardan bahsetmiştik.
0: Şimdi gıda arzı güvenliğinde devlet güzel tedbirleri almış. Evet. İşte Tarım Orman Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, yerel yönetimler bunu çok güzel bir şekilde denetliyor. Firmalara işte ruhsatlandırmasından denetimleri, üretimin takipleri, portör taramasına kadar her şeyi güzelce yapıyorlar.
1: Böyle bir sistem var zaten, var. Devletin var.
0: Çok evet. Güzel bir şekilde yapılıyor. Ama biz burada anlatmak istediğimiz nokta, hepimiz tüketiciyiz.
1: Evet.
0: Biz bilinçli tüketici olmadığımız takdirde faydalı olan zararlı olabiliyor. Zaten faydalıyla zararlının arasında miktar önemlidir.
1: Doz.
0: Doz aynen önemlidir. Ben ondan biraz daha fazla alayım, ondan biraz daha alırım, işte daha şöyle güzel görünürüm, zihnimi açarım, imtihanda başarılı olurum derken aslında daha da çok vücuduna zarar verir, kendisine zarar verir. Kısa vadede, uzun vadede de olabilir bu. Bizim anlatmak istediğim, sunumlarda anlatmak istediğimiz de bilinçli tüketebilmek, sağlıklı tüketebilmek. Yani önemli nokta bu.
2: Şöyle tüketiyoruz ama açıkçası hani bilinçli olarak ya da hani bilerek mi tüketiyoruz, yoksa hani bu reklam ya da herhangi bir şey hani aldanıp o şekilde mi tüketiyoruz, çok ayırt etmiyoruz. Ve çoğu insan, hani hocamın da başta söylediği için gibi söyleyeyim, aç olduğu için mi yiyor yoksa yemek için mi yiyor, bunu bile ayırt edemiyor artık. Evet. Toplumda mesela herkes yemek yiyorsa ben de yemeliyim hissiyatıyla yiyen de çok fazla insan var aç olmadığı halde. Yani o tarz durumlar da bizi tetikleyebiliyor. Hani bu da aynı zamanda etkiliyor.
0: Bilinçli beslenmiyoruz.
2: Evet, yani maalesef.
0: Önemli o, gördüğüm şey o. Hele hele genç nesilde fast food
2: çok fazla.
0: Çok fazla. Hızlı, ayaküstü, hemen atıştırmalık. Yeter ki mide doysun. Ama burada ne vücuduna bir faydası var, ne ruhuna bir faydası var, ne sosyalleşmesine bir faydası var.
1: Evet.
0: Hayatını geçiştirme yolları olarak gidiyorlar.
1: Sadece o arada tokluk hissi veriyor ama götürdüğü çok şey
0: çok
1: var.
0: Şey var. Çok şey var.
1: Kıymetli dostlar, bu arada belki girizgahta söylemeliydim. Kıymetli Hilmi Altı Hocam, kulak burun boğaz uzmanı. Kübra Taze Hocam da
2: moleküler
1: biyoloji ve genetik uzmanı, aynı zamanda diyetisyen ve Kayseri Aile Platformu adına okullarda gıda ve gıda güvenliği arzıyla alakalı sunumlar ve farkındalık eğitimi yapıyoruz.
2: Evet.
0: Sınav öncesi
2: beslenme.
1: Tabii onu sona sakladığımız gerekir. Sınav evet. Yaklaşıyor hocam. Sınav öncesi beslenmede dikkat edeceğimiz özellikler var. Onları söylüyoruz. Okullarda nasıl hocam, gittiğimiz okullarda ben özellikle katıldığım o bir sunumda gördüm. Güzel bir farkındalık oluşuyor. Evet. Aslında duyduğumuz, zaten bildiğimiz dediğimizin dışında şeyler de oluyor. Nasıl tepkiler aldınız? Onlar da
0: ilk başta öğrencilerde böyle bir homurdanma sesleri oluyor. Çünkü biz diyoruz ki işte şu gıdalardan biraz uzak durun.
1: Cips yemeyin.
2: Cips yemeyin. Sevdikleri şeylerden uzaklaştırmaya
0: işlenmiş et, işte işlenmiş şeker. Yani bunu dediğim gibi yani gene aynı. Az miktarda belki çok fazla bir sıkıntı getirmez ama çok miktarı gerçekten vücutta hasar getiriyor. Evet. İleri dönemlerde bağımlılık yapabiliyor. Öğrencilere bunları yavaş yavaş öğreteceğiz. Öğretmenler çok ilgili.
2: Öğretmenler çok güzel. Gerçekten. Yani çünkü onlarda hani hep şey var. Biz bir öğretici karakter olduğumuz için evet, mesela biz yönlendiriyoruz, doğrusunu söylüyoruz ama bizden duymaya aşinalar zaten diyorlar. Hani bu konuyla ilgili biri gelip bunları ayrıntılı bir şekilde anlatıp neden böyle olduğunu söylediği zaman çocuklarda değişim oluyor diyorlar. Hatta biz bir gittiğimiz okuldan sonrasında müdürüyle daha sonrasında görüşme imkanımız oldu. Hani hocam sizden sonra çocuklar evden mesela beslenme getirmeye başladılar. Dışarıdan ya, değil de önceden çekiniyorlarmış. Ne oldu? Hani o gün gelen hocamız böyle anlattı. Biz evden getiriyoruz diye bir diyorlar artık dediler. Benim çok hoşuma gitti. Bu şekilde dönüşlerimiz.
1: Hocam aslında olay da bu. Biz belki de söylemediğimizi istiyoruz çoğu zaman. Yani bir şekilde o farkındalığı vermediklerimizden böyle bir sonuç bekliyoruz.

0: böyle böyle daha sağlıklı bir gençliğe ulaşacağız inşallah. Ki o şeyi duyarken de ben şaşırmıştım. Bu yaşımda bilmiyordum mesela o şişelerin üzerindeki renklere göre kodlandığını, ki o da önemli. Biz sadece rafa gittiğimizde siz sunumuzda soruyorsunuz ya.
1: Niye bakıyorsunuz?
0: Niye bakıyorsunuz? Yani üründe evet ben de öyle sadece. Yani
2: fiyatına bakılır.
0: Uzun uzun fiyatına baktıktan markasına sonra bir de son kullanma tarihine bakıyoruz, tamam.
1: Aynen.
0: Ama tamam olmadığını isterseniz biraz o konularda olur, sizden bilgi alalım.
1: Yani şöyle, besin etiketi dediğimiz her ürünün aslında kimliğini belirten, tam böyle arkasını çevirdiğinizde ulaşabileceğiniz etiketleme sistemleri var. Evet. Besin etiketi bize ürünün içeriğini, üretici bilgisini, yasal uyarıları aslında aktaran bir araç. Aynı şöyle düşünün, hepimizin nasıl bir kimliği var? O da besinin kimliğini oluşturuyor. Evet. Aslında çok kolay yoldan o ürünle ilgili bilgi edinebileceğimiz de bir alan. Bu besin etiketinde genelde kalori değeri, karşılama yüzdeleri, günlük referans alınarak, yani şöyle söyleyeyim, sağlıklı bir insanın günlük gereksinimleri baz alınarak belli bir referans değeri üzerinden hesaplanıyor. Arkaya porsiyon miktarına göre zaten yazılıyor. Bunların altında bir de içindekiler listesi var. Biraz daha küçük harflerle yazılmış, hani okunması zor.
0: Ve harflerle oluşan, harfler ve numaralar.
1: Harf ve kodlarla belirtilen bir içindekiler listesi var. Şimdi bizim burada dikkat etmemiz gereken şey aslında içindekiler listesi genelde ürünün içindeki bileşenlerin büyükten küçüğe doğru sıralanmasıyla oluşturulur. Yani ilk 5 madde ürünün ana bileşenlerini oluşturur. Özellikle ilk 5 maddede fruktoz şurubu ya da palmiye, koruyucu, renklendirici varsa sağlık açısından aslında risk taşıdığı anlamına da gelebiliyor. Çünkü en yoğunlukta onları içerdiğini gösteriyor bizim için ürünün. Dikkatli değerlendirilmesi gereken sınıflar içine alıyoruz. Yine bunlarla beraber E-kod dediğimiz böyle bazı rakamlar var. Çoğumuzun aslında çok bilgi sahibi olmadığı bir sistem bu da. Avrupa Birliği tarafından kullanılmasında herhangi bir sakınca olmayan katkı maddelerine bir E-kod veriliyor. Bu E Avrupa Birliği'ni temsil ederken yanındaki rakam da o katkı maddesinin fonksiyonel sınıfıyla ilgili. Evet. Mesela bir örnek vereyim. E-180 ile 200 arasında bir numara görüyorsanız o üründe renklendirici olduğunu anlıyorsunuz aslında. Ya da mesela E-200 ile 297 arasında bir kod görüyorsanız burada bir koruyucu kullanıldı demek anlamında. Yani bize küçük küçük kodlarla bunun içindekilerin aslında gözükmeden verilmesi tarzında bir uygulamaya geçilmiş durumda şu an. Ve helallik anlamında şöyle söyleyeyim, helal gıdaya karşı hassasiyet olan bireylerin de özellikle dikkat etmesi gerekiyor bu kodlara. Öyle şu an.
0: Peki mesela hocam ilk başta söyledik ya, bir kontrolden geçiyor zaten devlet tarafından. Ben tüketici olarak son kullanma tarihine baktım, hassasiyetim o. O E'sini, B'sini, C'sini ezberleyemem diye düşünebilir mi? Yoksa bu bizim sorumluluğumuzda mı? Yoksa çok ciddi bir zararı yok ama sık tüketildiği zaman sıkıntı olacağı için mi o devletin güvenlik sisteminden geçiyor? Onu nasıl değerlendirirsiniz?
2: İşte herkesin metabolizması farklı. Herkesin sağlık yapısı, herkes mesela
0: o da önemli tabii.
2: Hassasiyeti olanlar vardır. Gluten içeren gıdalar o kişinin bağırsak, mide bağırsak sisteminde etki edebilir. Yulafta yoktur ama yulaf üretiminde eğer gluten içeren bir tezgahtan geçtiyse gene etkileyebilir.
1: Ve mesela hep
2: üretim aşamalarını gene dikkat etmek gerekir.
1: Aynen, hani evet, eser miktarda içerebilir dedikleri şey aslında odur. Bulaşma riskine karşı hani o hani o alanda üretildiği için o hani üretim aşamasında bununla da geçmiş olabilir diye eser miktarda içerebilir ibaresi bulunur aslında. Yani onda dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Peki hocam size sorayım Kübra hocam. Ben alışveriş için girdiğim anda mesela bir markette neye dikkat edeyim? Yani beni bir yönlendir. Mesela rafa geldiğim zaman niye bakayım etiketine, efendim numarasına?
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle açken alışveriş yapmayın. Benim hep önerdiğim nokta o. Açken markete çok fazla girmesini önermiyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, hani o anda hani o yaşadığımız açlıkla aslında her şeyi yiyebilecekmişiz gibi bir hissiyatla ilerliyoruz. Bu konuda da şöyle, bir ürüne yaklaşırken öncelikle hani evet üstlerinde birçok doğal işte ürün ya da katkısız ürün ya da diyete uygun ürün tarzında yönlendirmeler hani firmalar da yapıyor. Ama bunların hepsi aslında hani o ürünle ilgili gerçekten bir bilgi veriyor mu derseniz değil. Şöyle örnek vereyim, şekersiz olarak adlandırılan herhangi bir üründe yapay fruktoz şurubu kullanılmış olabilir. Doğal şeker yoktur ama onu tatlandırmak için farklı bir katkı maddesi kullanılmıştır. Evet. Ya da bu ürünler de bir raf ömrüne sahip oldukları için içeriklerinde illaki o rafta kalmasını sağlayacak bir koruyucu madde içeriyorlardır. Yani onlara sağlıklı gözüyle direkt yönlenmeyin. Özellikle hani bizde bazen şey oluyor, ama hocam diyet ürün diyor.
0: Evet.
1: Değil. Hani ona diyorum yönlenmeyin. Arkasındaki kısmı çevirip bir okuduğunuz zaman onun da yağ içerdiğini, herhangi bir tatlandırıcı içerdiğini göreceksiniz zaten diyorum. Ha şöyle söyleyeyim, meyve sebze türevi ya da yeşillik türevli şeylerde canlılığına bakıyoruz zaten. Genelde alırken birçoğumuz hani rafa yaklaştığımızda biz göze olarak cezbeden evet. şeylere yöneliyoruz. Paketli ürünlerde ise son kullanma tarihi, tavsiye edilebilir tüketim tarihi tarzında bazı kısımlar var. Onlarda da şöyle söyleyeyim, son tüketim tarihi geçen ürün kesinlikle tüketilmez. Ama tavsiye edilebilen tüketim tarihi dediğimiz şey de üründe, post üründe, dış kabında ya da herhangi bir bombeleşmesi olmazsa, ürünün kokusunda, tadında bir değişiklik olmazsa bu o süre için geçse bile gene de tüketilebileceği anlamına gelir. Bunu da hani göz önünde bulundurabilirler.
0: Evet.
1: Bu şekilde daha çok şöyle söylüyorum ben hep, ambalaja değil içindekine inanaraktan hareket ederlerse evet. çok daha güzel olur.
0: Ve mesela o sunumumuzda dikkatimi çeken bir şey daha vardı hocam. Özellikle genç küçük kardeşlerimize, belki onlar karar veremiyorsa annelerine, o üstelik parlak parlak şekerlemelerin aslında nereden yapıldığını.
1: Aynen. Ya şöyle ya. Maalesef.
2: Böcekten elde edildi.
1: Aynen ya. Ya şimdi şöyle, katkı maddelerinin birçoğundan bahsediyoruz. Orada da mesela jelatin dediğimiz katkı maddeleri var, evet. karmin var, birçok bir ürün var. Şöyle ki mesela hazır pastacılık ürünlerinde kullanılan, mesela çileği örnek veriyorum ya da pasta üstündeki meyveleri genelde çocuklara örnek veriyorum. Evde aldığınızda diyorum mesela 2-3 gün içinde kararan çilek nasıl o pastanın üstünde mesela bir hafta boyunca orada durabiliyor? Hani bunu hiç düşündünüz mü diye ben aslında düşünmeye sevk ediyorum onları. Çünkü dışındaki hani ürün katkı maddeli bir ürün olduğu için doğal olanın da yapısını bozuyor aslında. Yani o an çilek yediğiniz zaman çilek tadı almıyorsunuz çoğunda. Sadece görüntüsüne kanarak alıyorsunuz diyorum. Evet. Ben bunu biraz daha empoze etmeye çalışıyorum elimden evet, geldiğince.
0: Çok da geçiyor aslında ve dikkatli evet. etmemiz lazım. Biz de aldanıyoruz gerçekten. Çoğu zaman hocam. Yani oradaki o renkli dünyanın cazibesine aldanmamak lazım.
1: Öyle.
0: Zaman içerisinde şekilde görüldüğü gibi geri dönülmez değildir elbette ama böyle bir ağına
2: girelim. Tüketlerde bir hileli bir nokta var. Porsiyon ve kalori hesabı yapılır. Mesela bir paket der ki işte 2 porsiyon veya 4 porsiyon.
0: Hmm.
2: Ama kalorisine yazar işte 250 kalori. Oysa ki o 4 katı yani 1000 kaloridir. Aa. Bir paket değil.
0: Bir paketteki değil, bir porsiyon diyelim. Porsiyon. Aa bak, evet,
2: içindeki doğru. her porsiyonun kalori miktarı mesela 200 evet. 250 kalori diyorsa o bir paketi 4 porsiyonsa 1000 kalori yapar.
1: Aynen öyle. Yani, o da çok farklı.
2: Kişi canım ben bir porsiyon yemişim ne de olsa 250 kalori aldım.
0: Değil, 1000 kalori
2: düşünür. Aldım. Aslında 1000 evet. kalori almıştır.
0: Oradaki porsiyonun. Hocam bir süre hayatının büyük bir kısmında diyet yapmaya çalışmış ama yanlış diyet yüzünden bu hale gelmiş bir insan olarak söylüyorum. Aslında sizin tavsiye ettiğiniz sağlıklı beslenmeyi hayat standardı haline getirmek.
1: Aynen öyle. Ya şöyle, aslında şöyle söyleyeyim. Hızlı kilo vermek de iyi değil. Hızlı kilo almak da iyi değil. Bunun aslında bir dozajın olması gerekiyor. Evet. Biz hep gelen hastaları da bunu isteriz yani. Gelince işte bir anda 10 kilo vereyim. Yok, o 10 kiloyu bir anda almadım. Veremezsin. Hani evet. önce bunu kendine inandır diyoruz. Ve şöyle söyleyeyim. Önemli olan kalıcı kilo vermenin yanında bunu hayat tarzı haline hayat getirip tarzı. Bir ömür boyunca sürdürebilmek. Çünkü evet bizden destek alıyorlar. Biz hani onlar elimizden gelince yol göstermeye çalışıyoruz ama hani şöyle ki sürekli hani birinden destek alamayacakları bir hale geliyorlar veya da çoğu kişi de şöyle oluyor. Bir kere başarmış oluyor mesela. Evet. Sonrasında tekrar kilo alınca küsüyor. Tamamen küsüyor. Biz bunu da yaşamalarını istemiyoruz. O yüzden elimizden geldiğince yönlendirmeye gidiyoruz. Ki şöyle yeterli ve dengeli beslenilme denildiği zaman aslında şöyle ki kişinin günlük ihtiyaçları doğrultusunda her besin grubundan vücudunun ihtiyacı kadar alması demek. Yani biz hiçbir şey kısıtlamıyoruz. Hani evet. ekmeksiz evet. işte ekmek yemeyin, onu yemeyin değil bizim olayımız. Sadece miktarını doğru ayarlamalarını evet. istiyoruz.
0: Ya espriye vesile olsun diye anlatayım. Bir sevgili dostumla beraber bir hayatımızın yine bir döneminde diyete gittiğimiz sırada şu cümleyi kurdu. Ben o kadar güldük. Hani burada espri olsun diye yoksa onayladığım için değil. Diyetisyen hanımefendiye dedi ki hocam biz ne zaman insan gibi yiyeceğiz dedi. O da dedi ki efendim zaten insan gibi yiyorsun dedi. Ben ne bileyim dedi. yemeyeceğiz, zayıflayacağız, ondan sonra yükleniriz zannediyorum dedi. Bu hatayı da değil mi yapmamak lazım. Yani
1: ya şöyle, gerçekten o bayağı esprili olmuş ama şu şekilde. Zaten düzenli bir beslenme programıyla ilerleyen danışanlarımızdan biz hep şunu duyuyoruz. Hocam midem küçüldü. Evet. Eskisi kadar yiyemiyorum. Evet. Ya da şöyle tokluğumu hissediyorum artık. Ha. Çünkü bizim en büyük sıkıntımız, yani problemimiz, hocam da bahsettiği gibi fast food denilen ayaküstü atıştırmalıklar. Yalnız yemek yemek ya da bir şeye odaklanıp yemek yeme, tokluğu hissetmeme, hani aşırı yemek yiyip gün boyunca hiçbir şey yemeden sonrasında gece geç saatlerde yemek yeme. Aslında biz beslenmeyi hayat tarzıyla uyumlu hale getiriyoruz. Bu sayede daha dengeli bir şekilde gidiyorlar, öyle söyleyeyim.
0: Çok doğru hocam. Hocam Anna Sivan mıydı epidemiologun
2: bir sözü? Sanda Sivan.
0: Anna Sivan değil mi?
2: Sanda Sivan Countdown isimli bir kitabında epidemiolog bu. 2000 yani yediklerimiz, vücuda aldıklarımız, temas ettiklerimiz ürünler sayesinde 2045 yılında üreme duracak diyor.
0: İşte hem aile yılı ilan edildi, evet. Cumhurbaşkanı tarafından, hem
2: bu sadece Türkiye'de, dünya genelinde.
0: Dünya genelinde. Hocam çok önemli bir konu değil mi?
2: Doğru. Şöyle 60'lı yıllarda Türkiye'nin doğurganlık hızı 5.3.
0: Evet.
2: 5.3. Türkiye'nin 85 milyonu nüfusunu koruyabilmesi için doğurganlık hızının 2.1'in üstünde kalması gerekiyor. Geçen yıldan itibaren 1.51, 1.48'e düştü.
0: Evet.
2: Kayseri 1.46. Birleşmiş Milletler'in gelişmişlik endeksindeki 50 ülkenin sıralaması yapıldığı zaman Türkiye de bunun içerisinde 2'nin altında kalıyor.
0: İlk 50 ülkede hani evet. Gelişmişlik var iken aslında tükenmişlikte
2: bir gelmişlik çünkü nüfus gittikçe yaşlanıyor. Alttan yeni bir nesil gelmiyor. Yeni nesiller, hadi bunun belki sosyal faktörleri vardır, evlenip boşanmalar etkileyebilir ama sonuçta bizi en çok etkileyenlerden bir tanesi de yediklerimiz. Şu anda kısırlık tedavisi yüzünden çok tedavi gören çift var. Çocuk sahibi olmak için çok uğraşıyorlar.
0: Yediklerimiz etkiliyor değil mi hocam?
2: Etkiliyor. Etkiliyor.
1: Yani şöyle yumurta kalitenizi, sperm kalitenizi, bunlar yediklerinizde etkileniyor. Aynı zamanda mesela obezite yumurta kalitesi ve sayısını düşüren bir kronik hastalık haline geldiği için ve yeni neslinde yani şöyle söyleyeyim ya, üzgünüm ama yaklaşık %20'si hani bu durumdan muzdarip şu an görünen vaziyette.
2: Daha da artıyor.
1: Daha da artıyor bu durum. Ve mesela şu an birçok tedavi gören çiftte ilk hani doktorlarımızın ya da hekim arkadaşların yönlendirmesiyle dedikleri şey, kilo verin, sonrasında tedaviye başlayın ki en azından süreci daha sağlıklı yürütebilelim diyorlar.
2: Hormonları biz, daha aynen, iyi kontrol edebilmek için.
1: Evet, hormon düzenini dengelemek için önce beslenmeyle gidiyoruz.
0: Sağlık Bakanlığı mesela en son işte bel çevresi ölçerek bir yaptırımı oldu değil mi hocam? Böyle bir yani başladılar mı? Yoksa bir tavsiye niteliğinde mi?
1: Şöyle,
0: uygulanabilir mi?
1: Yani şöyle açıkçası halka açık alanlarda hani tartılmak isteyen vatandaşların hani tartılıp vücut analizlerinin yapıldığı, bu konularda yönlendirildiği bir sistem başladı diye biliyorum.
0: Vücut kitle indeksi.
1: Aynen olacak. Vücut kitle indeksleri hesaplanıyor. Hani bu konularda doğru yönlendirilmek için aile sağlık merkezlerinde falan çalışan diyetisyen arkadaşlara bir yönlendirmeleri var. Ama şöyle ki bizim ülkemizde sürdürülebilirlik maalesef ki. Hani önemli, başlıyoruz bir işe, evet ilerliyoruz ama sonrasında ne kadar sürdürülebilir olduğuna yönelik bir çalışma daha henüz olacak kadar vakit geçmedi.
0: Ama olmalı.
1: O yüzden olmalı. Mecbur. Tabii ki. Hani bu konuda biz de canlı gönülden destekliyoruz. İnşallah hani birçok insan bu konuda bilgilenir ve destek görürler. O şekilde en azından yeni nesli daha sağlıklı hale getirebiliriz.
0: Evet. Biz önceden hani sokak kültürümüz yoktu o kadar. Yani böyle fast foodlar da bu kadar yaygın değildi. Evet. Anne yemeği. Anne büyümüş kişiler olarak
2: çok önemli.
0: Anne yemeği. Nasıl ki anne sütü ilk 6 ayda çok önemli.
2: Şu andaki gıdalar sadece bedenleri besler. Ama gıdalar bir de ruhu besler. Yani asıl
0: hocam açar mısınız bu konuyu?
2: Nokta o. Şöyle bir bağlayayım.
0: Evet.
2: Japonya'da bir Emoto bilim adamı suyun üzerinde bir deney yapıyor. Su buz tutmak üzereyken bir kristal oluşturur.
0: Evet.
2: Suyun üzerine işte güzel söz, müzik, sevgi içeren ifadeler kullanıldığı takdirde buz kristallerinin simetrik, birbirlerine ahenkli bir yapıda olduğunu tespit etmiş. Ama nefret, öfke, şiddet, heavy metal müzik içeren frekanslar, uyaranlar gönderildiği zaman su buz kristaline dönerken asimetrik, dağınık bir yapı oluşturmuş.
0: O ahenk kaybolmuş.
2: Ahenk kaybolmuş. Ha. İnsan vücudunun %60-70'i su.
0: Su olduğuna göre.
2: Yani biz aslında kulaktan gene, besleniyoruz.
0: Kulaktan girene, kalpten
2: kulaktan
0: girene.
2: Besleniyoruz. Hatta bir söz vardır. İnsan kalbi kulaktan doyar.
0: Hocam konuyu çok başka bir yere götürüyor.
2: Manidar bir söz, psikiyatrist bir arkadaşımdan öğrendim. Susuzluğunu gidermek için dostun çeşmesine kulağını ver, oradan kana kana işit.
0: Susuzluğunu gidermek için
2: kulağını dostun çeşmesine uzat, oradan kana kana işit.
0: Evet.
2: Dertleri paylaş. Ama biz şimdi öyle bir alışkanlıklarımız değişiyor ki. Mesela Facebook, beslenme alışkanlığımız değişti. İletişim yaptığımızı düşünüyoruz ama ilişkiden kopuyoruz. Evet. Herkes yediğini içtiğini bir telefona çekip ben şu mekandayım, ben şunu yiyorum.
1: Aynen.
2: Görüntüyü paylaşıyor. Yediklerini paylaşmıyor.
0: Yemek için özel bir zaman olması lazım diye düşünüyorum. Ama biz onu fast food'da hani geçiştirilmesi gereken zaman olarak belki algıladığımız için de sıkıntı oluyor mu hocam?
1: Ya şöyle açıkçası hani beslenme planınızı günlük sizin hayat tarzınıza uygun halde hani saatlerini belirleyebilirsiniz. Evet. Ondan yana hani illa şu saatler aralığında yenilmesi gereken hani bir şey var diye söyleyemeyiz ama genelde...
0: Çok alelacele olmasını kastediyorum.
1: Alelacele olmasının yanında şöyle söyleyeyim. Bir ayakta yenilen bir yemek türü olduğu için hazımsızlık çok fazla oluyor. Ve fast food türü ürünlerde genelde şöyle monosodyum glutamat dediğimiz başta bahsettiğimiz katkı maddelerinden biri olduğu için fazlası bağımlılık yapıcı etki gösteriyor. Yanında kullanılan kola aslında bizim markette aldığımız bir ürün gibi değil aslında. O asitli içeceklerin çoğu nasıl diyeyim size konsantre halde gelip sonrasında içine karbondioksit basılmasıyla beraber, su basılmasıyla beraber tanker içinde kolaya dönüştürülüyor. Ya da asitli içeceğe dönüştürülüyor. Sağlıklı bir halde değil aslında. Yanında tüketilen içecek bu şekilde. Ve şöyle ben hani öğrencileri de bu konuda yönlendiriyorum. Mesela diyorum ev yemeği yiyip diyorum sabahtan çıktınız öğlene kadar acıkmıyorsunuz. Ya da işte akşama evet. kadar bir acıkma hissetmiyorsunuz. Evet. Ama bir fast food tükettiğiniz zaman dedim 2 saat sonrasında eve döndüğünüzde annenizin yemeğinden de en azından tabağın yarısını yiyorsunuz. Bunu fark ettiniz mi dedim. Birçoğu bunu da onayladı. Evet dedi o an yiyoruz bir şişiyoruz abla ama sonrasında dedi acıkıyoruz. Yani geçiştirmelik bir öğün haline geliyor ve ne yazık ki dediğim gibi içindeki katkı maddesinden dolayı da bağımlılık yapıcı etkisi var. Sürekli böyle bir onu istiyormuşsunuz gibi bir hissiyat yaratıyor. Bu keza paketli ürünlerde de var. Hani sadece fast food değil ve ülkemizde şu an çok fazla yurt dışından sokak lezzeti gelmeye başladı.
0: Evet.
1: Görüyorsunuzdur kendi kültürümüzde olmayan ama birçok ülkenin hani kültürünü yansıtan sokak lezzetleri var. Ayakta yeniliyor, dükkanlar çok küçük halde ama ürün satışı çok yoğun halde. Herkes alıyor ve ayakta, araçta bir yerlerde tüketmeye çalışıyor. Oturarak ya da hocamın dediği gibi
2: bir
1: ortamda yani doğru bir beslenme yapmıyoruz evet. açıkçası maalesef ki.
0: Çok doğru.
1: Böyle bir sıkıntı
0: ve o stres, günün işte efendim o hengamesi falan da olumsuz evet. etkiliyor. Tabii. Başta bahsettiniz.
2: Su kristallerini etkileyen şeyler onlara da tesir ediyor. Evet. Yiyeceklere evet. de tesir ediyor. Anne sevgisi olmuyor. Şimdi
0: hocam,
2: yediğimiz ruhumuzu beslemesi lazım.
0: Evet.
2: Sofrada başlar.
0: Evet.
2: Ailede başlar.
0: Evet.
2: Ailede aynı vitamin, aynı mineral, aynı kalori de olsa anne sevgisiyle pişirilen bir çorba şifadır. Sosyalleşme bir arada olmayla olur. Sofrayı paylaşmayla olur. Ailede olur. Ama bugün Türkiye'de maalesef 5 evin bir tanesi tek kişilik ev oldu.
0: Çok doğrusunuz.
2: Beslenme alışkanlıkları değişti.
1: Aynen.
2: Kişiler sosyalleşmiyorlar. Veya sosyalleştiklerini sanıyorlar. Aynı mekandalar ama herkes farklı bir dünyada duruyor. Hızlı yemek yeme.
1: Çok
2: metabolizma, şeyden. Sosyalleşme, insanın psikolojik etkileri bile değişiyor. Kimyası değişiyor.
1: Yani şu konuda da hani destekleyici olarak söyleyeyim. Çoğumuz elimizde telefonla ya da mesela şu an birçoğumuz görüyoruz hani sosyal yemek yenilen alanlarda. Yanındaki çocuğa yemek yedirebilmek için önüne ya tablette bir çizim
0: evet.
1: film açıyoruz ya başka
0: evet,
1: bir şey.
0: Evet.
1: Ve bu alışkanlık haline geliyor. Bu biz birçoğumuz için de geçerli. Biz de mesela yemek yerken bir yandan hani sosyal medyada
0: evet,
1: gezebiliyoruz
0: evet.
1: ama şöyle ki beyin aynı iki işe odaklanamıyor. Öyle olunca tokluğu geç hissediyorsunuz ya da hissetmiyorsunuz. Belki
0: daha
1: de yemeniz gerekenden fazlasını yiyorsunuz.
0: Çok önemli bir detay.
1: Bu tarz hani sosyal evet. medyada elektronik cihaz kullanımıyla beraber
0: televizyon aynı mı hocam?
1: Aynı şekilde. Aynen. Hani oraya odaklandığınız için beyin tokluk sinyalini geç veriyor size. belki de yemeniz gerekenden fazlasını yiyorsunuz ve kesinlikle bir anda kalktığınız zaman diyorsunuz ki ya ben ne yedim bu kadar, ama farkında değilsiniz yerken. O da birazcık bizim obezite riskimizi arttırıyor ve ülkenin şu an birçoğumuzun bu halde olmasının sebebi de bu.
0: Ben aslında kendimi çözmüş oldum.
2: Sen medya çok fazla.
0: Aa, tamam, deneyeceğim hocam. Tamam. En azından.
1: En azından.
0: Bakayım, pompa hissediyorum. Bazen oğlum diyor, tıkandım diyor. O nasıl bir cümle dedim, ilk defa duyuyorum.
2: Ben bilmiyorum.
0: Ya çok dikkatli olmak lazım hülasa. Evet. Uyku düzeni de etkiliyor değil mi hocam?
1: Evet, tabii
0: uyku
1: ki.
0: Uyku düzeni.
1: Ya yani şöyle söyleyeyim, kişinin bazal metabolizma hızı dediği bir hızı var. Bu hiçbir şey yapmasa dahi gün içinde sindirim, boşaltım, dolaşım gibi hayatsal olayları gerçekleştirmek için vücudun kendi kendine harcadığı enerji miktarıdır. Yeterli ya da düzenli bir uyku düzeni olmayan kişilerde bu bazal metabolizma hızı değiştiği ve yavaşladığı için metabolik olarak yemesi gereken kadarını yese de kilo almaya başlıyor bu sefer insanlar. Bunun için de biz hep şunu söyleriz, herhangi bir sıkıntılı durum yoksa özellikle minimum 6 maksimum 8 saat uyuyacağınız şekilde bir uyku düzeni edinin. Ve bunu da şöyle söyleyeyim, kaliteli uyku uyuyabilmek adına stres verici şeylerden, uyurken müzik dinleme tarzında beyni uyarıcı şeylerle açmadan uyku moduna geçmesini sağlayarak, çok yatmadan öncesinde en az 2 saat öncesinde aşırı sıvı tüketmeyerek, gece çok fazla idrara kalkmak da çünkü uyku düzenini bozuyor, bu tarz şeylere dikkat ederek kaliteli bir uyku uyuduğunuz zaman güne daha zinde başlarsınız diyoruz. Uyku da demek, yani dediğim gibi beslenmeyi etki eden etkenlerden bir tanesi.
0: Çok doğru.
2: Beslenme bozuk olunca da uyku da bozuluyor ama.
1: Evet.
2: Birbirlerine tesir ediyor.
1: Aynen. Hocamla şimdi, konuda şeyimiz var, vakalarımız var, uyku apnesi.
0: Evet. Meyve yenir mi hocam gece?
1: Ya şöyle.
2: Asit yapar.
0: Ya
2: reflü ihtimali artırır.
0: Mesela bu güncellenebiliyor. Bir önceki dönemlerden ya 7'den sonra 8'den sonra yemek yemeyi kes ama meyve yiyebilirsindi. Şimdi günümüzde o da yasaklandı. Ya dedim, önceki diyetlerimizde böyle bir şey varmış. Ne oldu?
1: Yani şöyle söyleyeyim, kişinin eğer hani diyabeti yoksa, yani kan şekerini dengelemekten yana herhangi bir sıkıntısı yoksa biz son bir ara öğünü açıkçası çok da tavsiye etmiyoruz. Dediğiniz gibi 7'den sonrasında böyle şekerli şeyler, yani meyve de bir şeker içerdiği için, evet, özellikle fruktoz olduğu için çok önermiyoruz. Çünkü meyvelerin hani bizim halkımızda yanlış bilinen bir algısı da var aslında. İşler kapatmak için meyve yiyorlar. Mesela öğünü geçiştirmek istiyor, ya bir elma yiyeyim mesela akşama kadar beni idare etsin diyorlar. Ama o elmanın daha çok iştahlarını açtıklarının farkında değiller. İşte küçük bu noktaya küçük değineyim.
2: Evet, metabolizma hızlanıyor.
1: Aynen.
0: Hocam şimdi, mesela diyetisyenle öyle ara öğün olarak verdiğimiz meyve de işte açar mı?
1: Meyvenin yanında mutlaka biz bir protein kaynağı veririz. Mesela süt, yoğurt, ayran ya da kuru yemiş ya da hani o tarz bir şeyle o meyvenin kana geçiş hızını biz düşürürüz.
0: Tamam.
1: Ama birebir sade bir meyve tükettiğiniz zaman fruktoz şekeri kana hızlı geçen bir şeker. Tokluk şekerinizi bir anda pik yaptırıyor. Ondan sonrasında çabuk sindirilen bir türde olduğu için tokluk şekeriniz, yani olması gereken açlık kan şekerinin daha altına düşürdüğünüz için vücut bu açığı kapatabilmek adına bir sonraki öğünde daha çok yemek yiyor. Yani sizin arada iştahım kapandı diye sevindiğiniz olay bir sonraki öğünde daha çok yemenize sebebiyet verebiliyor.
0: Hocam bugün müthiş aydınlanmalar yaşıyorum kendi adıma. Valla kıymetli dinleyicilerimize, takipçilerimize faydalı oluyor mu bilmiyorum ama ben böyle aydınlana bir program geçiriyorum.
1: Bu şekilde.
0: Eyvallah.
2: Gıdalarda evet, sadece içerik değil, bir de gıdaların bize ulaşırken veya biz kullanırken onları bir paket,
0: evet, evet,
2: geri dönüşüm maddeleriyle temas ediyor. Onu da çok bilinçsiz bir şekilde kullanıyoruz.
0: Yani onun işaretleri var değil mi hocam?
2: Biz Mobius döngüsü dediğimiz, evet, geri dönüşüm sembolleri var plastikte. Evet. Elektronik atıklar, ağır metallerle ilişkili. Onlara dikkat etmek gerekir. Alüminyum folyo çok kullanılıyor ama yanlış kullanılıyor. Eğer gıdaya sıcak bir şekilde temas etti veya pişirilme aşamasında alüminyum folyo çok kullanılıyorsa o içerik olduğu gibi gıdaya tesir ediyor. Karton bardaklar veya karton tabaklar kartona geçmesin diye içinde bir sim vardır. Soğuk gıdada çok fazla geçmez ama sıcak gıdayı, sıcak çayı, sütü bunun içerisine koyduğumuz zaman o içerisindeki sim olduğu gibi yediğimize, içtiğimize geçiyor. Biz o kimyasal madde içiyoruz. Plastikleri yiyoruz. Yani plastik yemiş oluyoruz.
0: Hele bir de güneşte kaldıysa dediğiniz gibi hocam.
2: Daha fazla.
0: Evet.
2: Pet şişeler mesela soğukta durduğunda çok sıkıntılı değil ama güneşte kaldığı zaman etkiler. Asitli ürünler, sirke, turşu, salça, zeytinyağı, bunlar uzun süre kalıyor. Plastik bidonlarda, onlarda kaldığı takdirde onlara tesir ediyor. Hatta lafı da vardı yani, keskin sirke
1: küpüne zarar.
2: Evet. Onlara, oradaki plastik malzemenin zehirli maddeleri yediğimiz içtiğimize içine giriyor.
1: Evet.
2: Çok doğru. Cam daha sağlıklı.
0: Evet.
1: Yani bu yöntemlerde yani cam kavanoz içinde hani turşu kurma olaylarına ya da salça saklama olaylarına biz hep cam kavanoz öneriyoruz. Çünkü en azından hani gıdaya dediği gibi hocamın o plastikten geçecek olan yabancı maddeleri önlemiş oluyoruz. Bir de birçoğumuz zaten kullanılmış herhangi bir plastik ürünün ikinci aşamasında boş kap olarak bulup onu tekrardan kullandığımız için
0: evet,
1: zaten belli bir ömrü olan kabı ikinci kez kullanıyoruz. Öyle olunca riski arttırıyoruz maalesef
0: evet.
1: ki.
0: Evet. Yani özün sözün özü hocam. Attığımız her adımı efendime söyleyeyim gıda seçerken hani alışverişe gidiş anından itibaren evde tükettiğimiz ana kadar, hatta buna yaşam formumuzu ve efendime söyleyeyim yaşam standartımıza katarak dikkat etmek zorundayız.
2: Tabii. Ürünü ucuz bulduk, patatesi hemen stokladık.
0: Evet.
2: Ama evde stokladığımız yer veya tüketim hızımız o kadar olmadı.
0: Saklama koşulları uygun değil. Tamam.
2: Toksik maddeleri barındırıyor. Biber, dediler ki ev yapımı biber geldi, isot geldi.
0: Evet, geldi hocam.
2: Ama kontrolsüz bir şekilde bu güneşte kurutulması veya alttakilerin neminin alınmaması, küflenmesi, aflatoksin denen çok ciddi bir zehri ortaya çıkarıyor. Bunlar devletin kontrolünde de değil.
0: Değil. Çünkü satış anında değildi o. Sen aldın, evet. Yanlış sakladın.
1: Ya şöyle, en basitinden hani biz de gene bitki çayları için de bunları söylüyoruz. Bu kurutulmuş işte baharatlar için de söylüyoruz. Hangi tarladan elde edildi? Tarlanın yanında çevre yol var mı? Araba gazına, benzine maruziyet var mı? Ya da herhangi bir şeyle orada maruz kalmış olabilir mi? Sırf güneş ışığında kurutuldu ama hava koşulları nasıldı? Hani bir metalden etkilenmiş bir yağmur ya da bir şeyle hani ıslandı mı? Bunların hiçbiri denetlenmiyor. Hani açıkta satılan ürünlerde de özellikle biz hep diyoruz güvendiğiniz yerde de güvendiğiniz koşullarda üretilmişse tamam. Ama onun dışında hani şöyle söyleyeyim, ne kadar hani önüne geçmeye çalışsak da paketli ama Gıda Tarım Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünleri almanız çok daha sağlıklı. Açık bir üründense diyoruz.
2: Üzümü ye, bağını sor.
0: Sor.
1: Aynen.
2: Bağını sor.
0: Bağını sormamız lazım.
3: Öyle.
0: Hocam şeye geçelim. Sınav yaklaşıyor. Sınav yaklaşıyor ve belki de üniversite sınavı için söylüyorum. LGS sınavına girdi çıktı kardeşlerimiz. İnşallah Allah'ım gönüllerindeki güzel yerleri kazanmayı nasip olmuştur. Emeklerinin karşılıklarını almıştır. Şimdi üniversitede olmak için de neredeyse böyle bir dönüm noktası. Elbette tekrar, elbette dünyanın sonu değil ama uymamız gereken böyle hayat kurtarıcı, belki de o günü daha bereketli geçirmek, güzel geçirmek için tavsiyelerimiz var.
1: Tabii
0: onları
1: ki.
0: Dinleyelim hocam.
1: Şimdi öncelikle sınav süreci belli bir hani zamanı baz aldığı için sınavdan önceki günü bir ayrıca anlatacağım ama
0: evet.
1: Şöyle ki sınav sürecinde bizim yani gene danışanlarımdan gördüğüm kadarıyla stres kaynaklı yeme bozukluğu çok fazla gözüküyor. Ya bizim ülkemizde zaten duygusal yeme bozukluğu da açıkçası artmış durumda. Çünkü biz üzüntümüzü, mutluluğumuzu genelde yemek yiyerek kendimizden
0: aynen
1: çıkartıyoruz
0: öyle.
1: Ve bunu alışkanlık haline getiriyoruz. Aile baskısı ya da yapamam korkusu, sınavdaki stres, bunların hepsi de çocukları daha çok yemeğe yönlendiriyor ve yanlış yemeğe yönlendiriyor açık konuşmak gerekirse.
0: Evet.
1: Şöyle ki sınav döneminden öncesinde bu dönemde mucize bir besin yok. Ama doğru ve düzenli beslendikleri zaman vücutlarının bağışıklıklarını koruduklarında zihinsel performansları artıyor. Fiziksel olarak daha böyle derslere odaklanarak gidebiliyorlar. Daha hani şöyle söyleyeyim, konsantrasyon sıkıntısı yaşamıyorlar. O yüzden düzenli beslenmelerini her zaman için öneriyoruz. Bu dönemde ayrıca öneriyoruz. Şöyle ki 3 ana 2-3 ara öğün olacak şekilde bir beslenme düzeniyle gitmeleri onların açısından sağlıklı olacaktır. Çünkü uzun süreli aç kaldıkları zaman kan şekerim düştü dedikleri bir olay var genelde gençlerin. Şöyle ki direkt çok tatlı şeylere yönelme ihtiyacı hissediyorlar.
0: Evet.
1: Yani basit karbonhidratlar dediğimiz çikolatadır, daha böyle kek vari, bisküvi vari şeylere yöneliyorlar. Onların hani farkında olmadıkları şey şu, basit karbonhidratlar kana hızlı geçer. Kanda kan şekerini hızlı yükseltip düşürdüğü için beyne gerekli olan enerjiyi ya da besini vermezler. Aksine hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğüne sebebiyet verirler ve dikkat dağınıklığı, konsantrasyon bozukluğu ya da uyku gelmesi gibi problemlerle sıkıntı yaşarlar. O yüzden biz hep şey deriz, sınavdan öncesinde aşırı tatlı şeylere yüklenmemeleri gerekiyor. Bu birinci önerim. Onun dışında şöyle ki gene bu dönemde özellikle paketli besinlere çok fazla girmelerini istemeyiz. Çünkü içeriklerini bilmedikleri için alerjik bir durum taşıyorlarsa
0: evet,
1: bu dönemde bilmeden tetikleyici bir hani ürünü vücuda almış olduklarından dolayı gene vakit kaybı yaşayabilirler. O yüzden ürünlerin özellikle bahsettiğim besin etiketi kısmına dikkat etmelerini istiyoruz. Muz mesela eğer kabızlıkla ilgili herhangi bir sıkıntıları yoksa çok da olgun olmayan bir muzu her gün yiyebilirler. Çünkü potasyum açısından zengin olduğu için zihin açıklığı dediğimiz olaya hani fayda sağlar bizim için. Dikkat eksikliğinin önüne geçer. Muzdan yana herhangi bir sıkıntıları olmaz. Ekinezya çayı gene çok fazla bilinmez ama zihin açıcı etkisi vardır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunu tüketebilirler. Herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Sınavdan bir gün öncesi için
0: evet,
1: yakın döneme gelirsem biraz daha şöyle. Özellikle o gün evde beslenmelerini öneriyorum. Dışarıda herhangi bir şey tüketmesinler. Çünkü uzun bir süre boyunca emek verdikleri bir süreç var. Ama dışarıda yedikleri bir yemek yüzünden o an herhangi bir sıkıntı yaşarlarsa o kadar emekleri boşa gidecek. Yani o yüzden evde beslensinler. Hocamın dediği gibi anne sevgisiyle yapılmış bir yemeği tüketsinler ve o motivasyonla sınava girsinler isteriz. Gaz yapıcı besinlerden uzak dursunlar. Midelerini korumaya çalışsınlar. Dediğim gibi paket ürünlere de çok fazla yönelmemeye çalışsınlar. Eğer gece çok sık idrara çıkmak gibi problemleri varsa uyku kalitesi önemli olduğu için gece yatmadan önceki ara öğünlerinde yani 2-3 saat öncesinde bir avuç içi kadar kabak çekirdeği tüketsinler. Gece idrara çıkmaları azalır. En azından kaliteli bir uyku uyurlar. Sıvı tüketimini yatmadan 3 saat öncesinde en az kesmiş olsunlar ki gene gece çok fazla idrara çıkma ihtiyacı hissetmesinler. Eğer stres kaynaklı uyuyamayacaklarsa, çok heyecanlılarsa o dönemde yatmadan 2 saat öncesinde melisa ve papatya çayını karıştırıp onlarla daha sakinleştirici bir çayla kendilerini destekleyip uyku kalitelerini arttırabilirler. Dediğim gibi özellikle ama basit şekerleri çok fazla ne sınav anında ne sınav sonrasında tüketmelerini çok fazla önermiyorum. Dediğim gibi uykularını getirir, o anki konsantrasyon bozukluklarını hani arttırır. Şöyle ki birçoğu fark etmiştir, hani örnek olarak vereceğim bu konuda da çok fazla tatlı bir şeyler tükettikleri zaman ya da herhangi bir testten sonra kendilerini ödüllendirmek için bir çikolata veya da başka bir şekerlemeye yönlendirdikleri zaman bir sorunun altına 10 kez çiziyorlar.
0: Evet.
1: Bu yapılmış bir çalışma.
0: Evet.
1: Tatlı yiyen çocukların o soruyu en azından şöyle ikinci veya üçüncü seferde okuduğunda anladığı ortaya çıkıyor. O yüzden kendilerine bunu yapmasınlar. Mümkünse dikkat etsinler.
0: Çok önemli bir uyarı oldu.
1: Aynen.
0: Stres bağışıklık sistemine zararlı mı?
1: Tabii ki.
0: İşte o da stres sınav yaklaştığı artacağından dolayı bağışıklık sistemi de zayıflayacağından dolayı yeme içme ayrı bir önem kazanmış
1: tabii
0: oluyor
1: ki,
0: değil mi hocam? Çünkü hastalıklara daha teşne oluyoruz.
1: Yani şöyle stres bağırsak sistemini etkiliyor zaten. Bağırsak sistemi de aynı zamanda strese sebebiyet verebiliyor. Nasıl ki şöyle lifli besinler dediğimiz besinleri tükettiğimiz zaman bizim günlük dışkılama şeyimiz ya da lifli beslendiğimiz için bağırsak sistemimiz doğru çalıştığı için günlük boşaltımımız gayet normal bir şekilde ilerliyor. Ama yabancı bir besin tükettiğimiz zaman ya da olmayacak herhangi bir ya vücudumuza yaramayacak herhangi bir besin tükettiğimiz zaman bağırsak sistemimiz duruyor. Bağırsak sisteminde yaşanan kabızlık vücudun stres seviyesini arttırıyor. Stres seviyesi artınca uykusuzluk artıyor.
0: Ay.
1: Uykusuzluk da birbirinde dediğim gibi konsantrasyon güçlüğünü getiriyor. Aslında hepsi birbirini tetikleyici.
0: Zincirleme trafik kazası gibi bir şey oldu.
1: Oldu.
0: Peki aileler. Tabii şimdi biz bunu gençlere tavsiye ettik. Ailelere de tavsiye etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Alışılmışın dışında bir şey yapmasınlar değil mi hocam? Çünkü hani ya sınav öncesi bir o çocuğuma sürpriz yapayım bak.
2: İşte şeker yüklemesi çok.
1: Ya şöyle okunmuş.
0: okunmuş şeker konusunda.
1: Yani böyle şey yapmak istemiyorum. İlla ki tabii ki hani ailelerde o, hani o anın stresi ve heyecanıyla başka şeyler yapabiliyorlar ama dediğim gibi o an çocuklarına yedirecekleri ya da hani iyi geleceğini düşündükleri bir şey sınavdaki hani durumunu etkileyebilir. O yüzden bilinçsiz bir tüketim değil de gene daha kontrollü giderlerse bilmiyorum bizim için iyi olur. Sabah kahvaltısı çok önemli. Kahvaltı yapmadan evet, sınava gitmesinler. Lütfen evet, çok rica ediyorum.
0: Çok heyecanlıyım anne yiyemeyeceğim falan. Ya ye oğlum.
1: Bir
0: ye
1: protein kaynağı alıp vücutlarının ihtiyacı olan enerjiyi sağlayıp hani dediğim gibi basit şekerlerdense işte yumurtasıdır daha çok böyle peyniridir. Midesini rahatsız etmeyecek. Kızartma türlerine kesinlikle girmesinler. Onlar da midede yanma yapabilir çünkü sınav esnasında stresle beraber midesinin salgısı da artacak. O yüzden daha böyle haşlanmış yumurtası, peyniri, zeytini, salatalığı işte yanında bir dilim ekmeğiyle güzel bir kahvaltı yapsınlar. Hazır poğaça türevli trans yağ içeren şeylere de çok fazla girmesinler. Gene mide yanması yaşayabilirler. Tamam. Yiyeceklerse de ev yapımı poğaça. Anne sevgisiyle anne yapılmış.
2: Babaanne kurabiyesi bak.
0: Baba. Nerede geçmişti hocam babaanne kurabiyesi? Bir nerede duymuştuk onu?
2: Adı bile güzel.
0: Adı güzel ya. Babaanne kurabiyesini orada yememiz lazım. Aynen. Ne güzel oldu hocam. Güzel bir program oldu. Ya şunu da söyleseydik. diye üzülmemek adına aklımıza gelen böyle son cümlelerimizi alalım. Bir de son sorumuz var bizim Merve Hanım'la bu programın özel sorusu. Onu sorup öyle bitireceğiz.
1: Tamamdır.
2: Mutluluk ailede başlar. Sofrada başlar.
0: Eyvallah.
2: Mutlaka sofrada sadece bedenimizi değil ruhumuzu besleyelim.
0: Değil mi hocam?
2: Aileyle bir olalım. Ben 40 yıl önceki işte ilkokul, ortaokuldaki akrabalarla bir arada bayramda yemeklere gittiğimiz zaman hala hatırlıyorum.
0: Hocam ortada bir tencere tava olurdu. Tübra hocam siz yetişmemişsinizdir. Hocamla biz onu... Oraya biz hep beraber kaşığı daldırır hasta da olmazdık ya da...
2: Hasta da, ama herkes bir araya oturur, herkes gelir. ben tokum, ben yedim, ben oturacağım. Öyle bir şey mi? Yok. Kesinlikle herkes bir arada gelecek. Evet. Büyük oturmadan biz oturmayız.
0: Başlamadan mutlaka. Başlanmayacak.
2: Sofranın kurulmasına yardımcı oluruz. İşte ekmekleri getir, suyu getir, örtüyü.
0: Evet.
2: Yani bu bir heyecan, bu bir yani onları şu anda bile hatırlıyorum. O paylaşım hakikaten bir şey bırakıyor. İnsanda bir mutluluk bırakıyor, bir iz bırakıyor. Yani onu kaybetmemek lazım.
0: Doğru hocam.
2: Yediğimizi unutuyorum hadi içindekini ama oradaki sofradaki muhabbeti unutmuyorum.
1: Tabii.
2: O çok daha güzel.
0: Belki bunu işte özellikle anne babaların bunu sağlayacak ortamları oluşturması tabii. Lazım. Hadi sen git içeride dersini çalışırken ben senin önüne getireyim ama sen bu testlerin başından kalkma doğru bir yaklaşım değil.
1: Aynen.
0: Güzel hocam. Güzel hocam.
1: Ben de son olarak şöyle söyleyeyim. Besinler ilacınız olsun, ilaçlar besiniz değil diyeyim. Çok tamam. Fazla ilaçlara yönlenmelerinin önüne geçelim inşallah.
0: Evet, mottomuz oldu.
1: Aynen.
0: programımızı kapatırken de hocam programımızın ismi Geleceğe Mektuplar olunca şöyle diyoruz. Şimdi gerçekten o mektubu yazıyor olsaydık ve bizden 100 yıl sonra sizin neslinizden gelen biri o mektubu okuyacak olsa ki siz bu soruyu ikinci defa cevaplayacaksınız. İlmi hocam. Radyo Radar'daki ikinci konuk aldığım ilk insansınız hocam.
2: Teşekkür ederim.
0: Bundan asırlar sonrası şu anda yazdığınız mektubu okuyacak sizin torunlarınızın torunları okuyacak olsa ona ne yazardınız, ne söylerdiniz, o bir cümleyle o mektubu özetlersek ne derdiniz diye bitiriyoruz.
2: Biz aile platformu olarak aile bizim için önemli.
0: Evet.
2: Aileyi korumak, aileyi canlı tutmak, dinamiklerini her daim nesillere aktarabilmek önemli. Konumuz gıda. Dediğim gibi mutluluk sofrada başlıyor, ailede başlıyor, muhabbetle başlıyor.
0: Eyvallah. Muhabbetimiz daim olsun.
2: Muhabbetimiz daim olsun. Ben nasıl, şimdi hepsi rahmetli oldu büyüklerim.
0: Allah rahmet
2: onlar benim hafızamda bir şeyler bıraktı. Ben gelecek nesillere bunu bırakabilmek için ben büyümüş büyük birisi olarak yani benden sonraki nesillerle bir araya onları toplayıp o muhabbeti tekrar canlandırmak.
0: Eyvallah. Gübre hocam.
1: Yani şöyle bu hayatta hani paylaştıkça çoğalan şeylerin başında sevgi olduğuna inanıyorum. O yüzden hani hayatları hep sevgiyle geçsin istediğim için geriye dönüp baktıklarında pişmanlıkları olmasın diye keşke diyecekleri hiçbir şey yapmamalarını isterim.
0: Evet.
1: Ve ne kadar çok severlerse o kadar çok sevileceklerini de önden söylemek istiyorum.
0: Çok güzel oldu. İyi kileriniz keşkelerinizden fazla olsun diyorum.
1: İnşallah. Teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir program oldu. Ben çok istifade ettim. Eminim izleyicilerimiz, takipçilerimiz de öyledir. En azından öyle olduğunu umuyoruz. Kıymetli dostlar, biz bu bize ayrılan süre içerisinde gıda güvenliği arzı alırken neye dikkat etmeliyiz, tüketirken neye dikkat etmeliyiz, sınav öncesi çocuklarımızla neye dikkat etmeliyiz, bunları konuşmaya çalıştık. Çok iyi olduğuna inanıyorum. Allah ömür verirse de önümüzdeki hafta yine farklı bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
3: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
4: Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
5: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Sarp Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü, sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
6: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hep şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur ettiğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini göremeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen devlet başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
5: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
7: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın, muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
5: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
5: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
8: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
9: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
10: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
11: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de yine Beste ve Güfte programımızda karşınızdayız. Yine sanatçılarımızın hayatına bakacağız, onların bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Belkıs Özener. Erzincanlı yol müteahhiti Mehmet Bey ile Yugoslav göçmeni Fatma Aras'ın üçüncü çocuğu olarak İzmir'in Keseli semtine doğan sanatçı, 1952'de Gönül Yazar'ın radyo sınavlarını kazanmasıyla birlikte Yazar'la beraber önce Ankara'ya, sonra İstanbul'a taşındılar. Alaaddin Yavaşça, Zeki Duygulu ve Radife Erten'den dersler alıp daha sonra katıldığı bir ses yarışmasında birinci olur. 14 yaşındayken Sabite Tur Gülerman'ın alt kadrosunda ilk defa sahneye çıkan sanatçı, Tepebaşı Gazinosu'nda Perihan Altındağ'ın alt kadrosundaysa ilk yemeğli sahnesini yapar.

Sanatçı Berkis Yazar adıyla bir süre plak ve sahne çalışması yaptıktan sonra 16 yaşında Rauf Köksalan'la gerçekleştirdiği evliliğinden 3 çocuğu olur. Evlendikten sonra Türk sanat müziği sanatçısı ablası Gönül Yazar'ın aksine çok fazla sahne çalışması yapmaz. 1967 yılında Metin Bükey'in teklifiyle ilk defa Sinikli Bakkal filminde Türkan Şoray'ın oynadığı roldeki şarkıyı seslendirir.

Sanatçı 100 tanesi Türkan Şoray'ın filmleri olmak üzere 300'den fazla şarkıyı Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik gibi oyuncuların filmlerinde onların yerine seslendirir. Yeşilçam'ın tarz değiştirdiği yıllarla birlikte mesleği bırakan sanatçının eserleri 2006 yılında Sahibinin Sesinden Yeşilçam Şarkıları adlı albümde bir araya toplanır. Sanatçı yaşamını hala İzmir'de sürdürmektedir.

Şimdiki sanatçımız Nesrin Sipahi. Sanatçı 29 Ekim 1934 tarihinde İstanbul'un Yeşilköy semtinde doğar. Yeşilköy İlkokulu ve Bakırköy Ortaokulu'ndan sonra sanat okulunun moda ve biçki dikiş kursuna devam eder. Sanatçı İngilizce öğrenmek için bir Amerikan okuluna devam eder ve önce klasik batı müziği ve şan dersleri alan Nesrin Sipahi'nin klasik Türk müziğine olan yeteneği İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda hocası Ahmet Nuri Can Aydın tarafından fark edilir. Bunun akabinde Şerif İşli'den dersler almaya başlayan sanatçı İstanbul Radyosu'nda münferit programlara çağrılır ve açılan radyo sınavına girerek 1953 yılında TRT Ankara Radyosu'nda kadrolu sanatçı olarak göreve başlar.

Sanatçı 23 Ocak 1957'de Hasan Aldemir Sipahi ile evlenerek Akçan olan soyadını değiştirir. Bu evlilikten iki erkek çocuk sahibi olur. Sanat yaşamında Sipahi soyadını kullanır ve Nesrin Sipahi adıyla tanınır. 1965 yılında Tamer Yiğit'le başrolünü paylaştığı Kalbimdeki Serseri başlıklı müzikal filmde oynar. 1974 yılında o dönemin Fenerbahçe futbolcularıyla kulübünün bilinen ilk marşı olan Sözleri Fecri Ebcioğlu'ya ait Yaşa Fenerbahçe'yi seslendirir.

Sanatçı 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı unvanına layık görülür. Klasik Türk müziği şarkıcısı olarak uzunca bir dönem gazinolarda az solistlik yapan Sipahi, 1968 yılında tarzının dışına çıkarak popüler müzik tarzında birer aranjman olan Bebek ve Arkadaşımın Aşkısın adlı şarkılarını da dinleyicileriyle buluşturur.

Azerbaycan'daki tek konserini 1970 yılı Haziran ayında, o zamanki Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de veren sanatçı, 25 yıl aradan sonra 29 Ekim 2016'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda konser verir. Sanatçı müziğe katkılarından dolayı 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görülür.

1965 tarihli, yönetmenliğini Ülkü Erakıl'ın yaptığı Veda Busisi adlı filmde kullanılan şarkıları Nesrin Sipahi seslendirir. Başrollerin Türkan Şoray'la Tunç Okan'ın paylaştığı filmde kullanılan Veda Busisi başlıklı Yusuf Nalkesen bestesi şarkı, satış rekoru kırarak Sipahi'ye altın plak ödülünü kazandırır.

sanatçının hususiyetini, özellikle sesinin gürlüğü, genişliği ve sanatçının repertuar tercihleri karakterize etmektedir. Sanatçı, sesinin genişliği sayesinde Münir Nurettin Selçuk'un Endülüs'te Raks eseri örneğinde olduğu gibi zorlu ve çıkışlı eserleri oldukça yetkin bir biçimde seslendirir. Nesrin Sipahi, Endülüs'te Raks şarkısının hikayesini şöyle anlatır. Münir Nurettin Selçuk Ankara Radyosu'nda ihtar çekiyor. Benim bestelediğim şarkıları koro okuyabilir ama solo okumasına izin yoktur. Yahya Kemal'in Endülüs'te Raks başlıklı şiirini besteleyen Münir Nurettin Selçuk, Nesrin Sipahi'nin bu şarkıyı plağa okuyacağını haber alınca evine gelerek bizzat dinliyor. Özellikle vurgu yapacağı yerlere dikkat çekmiş. Merhum, plaktan kendisine düşen telif almayı reddederek o parayla Teşvikiye Camisi'nin tahta perdelerinin yenilenmesini ve Teşvikiye Polis Karakolu için odun alınmasını istemiş.

Sanatçı popüler eserleri sıklıkla seslendirmesiyle birlikte klasik eserlere özel bir önem atfettiği, özellikle neoklasik dönem eserlerini oldukça doyurucu bir şekilde icra ettiği kaydedilmelidir. Sanatçının Türk Sanat Müziği'nin 12 Pırlantası başlıklı albümü, Kutsi Erguner yönetmenliğinde hazırlanan ve Paris'te yayınlanan bir albümü ve Osman Nihat Akın'ın En Seçme Eserleri başlıklı albümü, seçkin saz sanatçılarıyla hazırlanması, geleneksel icrayı ve sanatçının musiki zevkini yansıtması itibarıyla diğer çalışmalardan ayrılır. TRT Arşiv programlarında sanatçının başkaca geleneksel icraları da düzenli olarak yayınlanmaktadır. 91.8 Radyo Radar'da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün.
2: Koca Sinan ilçesinde zihinsel engelli olduğu iddia edilen şahıs babasına ait akülü engelli aracı ateşe verdi. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır, saldırıya uğrayan İl Başkanı Sedefoğlu hakkında fiziksel şiddeti biz de biliriz ama bunun için siyaset yapmıyoruz dedi. İSO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında Kayseri'den 15 firma listede yer aldı. Kayseri dahil 12 ilde gerçekleştirilen kamuda köstebek operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. Akkışla girişinde beton mikseri yan yattı.
1: Bugün. Nöbetçi Eczaneler.
3: Eda Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 1680. Ekin Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 222 0388. Emel Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 3522. Küçük Kapı Eczanesi Hunat Mahallesi 0352 222 4750. Selam Eczanesi Sanayi Mahallesi 0352 222 çift 083.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, "Engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir," dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1991'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda her şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızı gölgesi altında huzur ettiğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir araya gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli gelir oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin Ay Yıldızı Bayramımızın gölgesi altında huzur ekibinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanlarımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil.

0: Bak size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen İSO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, İSO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli gelir oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, "Engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir," dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1991'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda her şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızı gölgesi altında huzur etkinliğinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir araya gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarlar nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomi politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü, sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, "Engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir," dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hep şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızın gölgesi altında huzur ekibinde bir arada olmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonda hemşehrilerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir araya gelip muhabbet ettikleri, kaynaştıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbeyiz Hedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığından yapılan açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hakkomaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır," dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
3: "Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyuna vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse Çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın. Kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
1: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden Türk firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu İpak üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
4: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
1: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
6: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü. Sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem, iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir, dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı, dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. KOM ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu yaptığı açıklamada, engelsiz Melikgazi ile artık hayat engelli vatandaşlarımız için daha kolay, daha ulaşılabilir, dedi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Obruk Mahallesi'nde bu yıl 29.sü düzenlenen geleneksel pilav şenliğine katılarak mahalle sakinleriyle buluştu. Başkan Çolak Bayraktar burada yaptığı konuşmada şunları söyledi.
2: 1997'de başlayıp bugün 29. kez bir araya geldiğimiz bu şenlik, inşallah bundan sonrasında da nice 30'lu yıllarda hem şenlerimizin ay yıldızı bayrağımızın gölgesi altında huzur ekibinde bir arada bulunmaya vesile olsun inşallah. Tabii ki bu organizasyonlar hem şehirlerimizin bir araya gelmesi kadar belki şehir dışından birbirini görmeyen akraba eş dostu da bir yere gelip muhabbet ettikleri, kaynaşıkları bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı emeği geçen dernek başkanlarımıza ve bu pilav şenliğine katkıda bulunan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.
1: Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Ali Özcan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı sadece askeri bir operasyon değil, masumun imdadına yetişen, zulmü durduran ve adaleti tesis eden tarihi bir iradenin adıdır, dedi. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Gülbey'i Sedefoğlu, pazar günü saat 19.30 sıralarında il başkanlığının arka kısmında bulunan parkta aracına binmek üzereyken 3 şahsın fiziki saldırısına uğradı. Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada,

0: açıklamada saldırının arkasında başka bir il başkanı olduğu iddia edildi. İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadi Hak Komaz Şahin, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, ülke yönetimindeki liderlerimizin NATO için değil, NATO'ya rağmen karar aldıkları Kıbrıs Barış Harekatı, tüm vatandaşlarımızın gurur kaynağıdır, dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Melikgazi Belediyesi'nin seçilmiş muhtarları yok saydığını iddia ederek şunları söyledi.
1: Eğer çok kutsadığımız, çok öne çıkarttığımız demokrasi, demokratik kültür, halkın tercihi falansa eğer, siz nasıl seçilmişseniz muhtarlar da seçilmiş. Yani genel başkanınızın muhtarlara verdiği önemi bile bile muhtarları yok saymak ve onları parti temsilcilerinin arkasına atmak, ya bu çocukça bir şey ya. Buralar size babalarınızın verdiği bir iş yeri değil. Git oyna, vakit geçir, kendini tatmin et, komplekslerini gider denecek bir yer değil. Bak, size bu aklı kim vermişse çok yanlış bir akıl. Bu akla çok kapılmayın, kaptırmayın kendinizi. Bu tarz bakış açısı sonunuzu getirir. Bu sonu yaşamak istiyorsanız eyvallah. Ama bakın, yapılması gereken şeyler işte kendi ilçenizi daha rahat yaşanabilir, daha insanca yaşanabilir bir hale getirmek, güzelleştirmek. Hani uyanıp da balığa gitmeyelim, uyanıp şehri güzelleştirelim. Bu şehri yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirmenin yollarını aramak gerekirken muhtarları nasıl pasifize ederiz? Belediyecilik değil. Yani aklınızı başınıza alın. Muhtarlar yerel anlamda, siz nasıl ki seçiliyorsanız demokrasinin, sizin o öne çıkarttığınız toteminizin bir parçası, bu parçaya ya saygılı olacaksınız ya da kendiniz de burada durmayacaksınız.
0: İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen ISO Türkiye'nin 2. 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırma sonuçlarına göre sıralamada yer alan 15 Kayseri firmasını kutlayan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ISO 2. 500 listesinde yer alarak şehrimizi temsil eden tüm firmalarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum, dedi. Kayseri Ticaret Borsası Elektronik Ürün Senedi Piyasası, lisanslı depoculuk sistemi ve yetkili sınıflandırıcı laboratuvar hizmetleriyle bölgenin tarımsal ticaret kapasitesine önemli katkılar sunuyor. Bu kapsamda Anadolu ÜPAK üyelik ve kayıt işlemlerini yürüten Kayseri Ticaret Borsası, sisteme geçiş, üyelik, bilgilendirme, destek ve yönlendirme süreçlerinde kullanıcılara rehberlik ediyor. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, altın ve döviz piyasasıyla petrol fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Uzunoğlu şunları söyledi.
2: Bu absürt büyüme dünyaya göre bizde tamamen tüketimle ve yapay biçimde mantar olarak olacak. Umarım ben uygulanan ekonomik politikası yeniden gözden geçirilir ve Türkiye gerçekten hukuk, adalet merkezi bir yeni ekonomik politikası dizayn ederek önüne aydınlık günlere bakar diye hayal ediyorum veya düşünüyorum.
0: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Kayseri dahil 39 ilde gerçekleştirilen siber suçlarla mücadele kapsamında son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 669 şüpheli yakalandı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Sevgiler çok insafsız, yarın

sergiden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok. Ağlarım gün geçmez, ağlarım öfkeyle sus.

buz olur kesilirim yanarken içim. Buz olur kesilirim

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde 2025'te %2,9 olan bütçe açığının milli geliri oranının Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak yaklaşık %2,5'e gerilediğini tahmin ettiklerini açıkladı. Şimşek, mali disiplini dezenflasyon politikaları doğrultusunda uygulamaya devam edeceklerini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eski CHP Genel Başkanı Altan Öğmen'i anma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, "Bu günleri görse üzülürdü, gördüğü kısmına çok üzüldü, sonra daha kötü şeyler oldu. Ama ben ondan bir şey öğrendiysem iflah olmaz bir iyimser olmayı öğrenmişimdir," dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, "Meclisimizi kapatabiliriz, tekrar bir olağanüstü toplantı kararıyla çağrılabilir, bu yasada görüşülebilir, bu tip alternatifleri açığız şu anda," değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibat ve menfaat ilişkisi içerisinde oldukları değerlendirilen, aralarında kamu görevlilerinde bulunduğu 50 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı," dedi. Edirne'de İpsala Gümrük Kapısı'nda görev yapan 20 gümrük memuruna yönelik düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Kom ekipleri soruşturma kapsamında yaptığı eş zamanlı baskınlarda adreslerde arama yapılarak dijital materyallere el konuldu. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanı ile birlikte yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapacak. Melikgazi Belediyesi tarafından ilçe genelinde yaşayan engelli vatandaşların hastaneye ulaşımlarını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan engelsiz Melikgazi aracı hizmet vermeye devam ediyor.